Yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerini özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrünün uçurumlarında. Seni anlıyorum. O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar. Hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer kopartmışlar bütün çiçeklerini.

Allah'a karşı yalan söyleyen ve kendisine gelen dosdoğru Kur'an'ı yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Cehennemde kâfirler için bir yer mi yok?

0: Allah kuluna kâfi değil midir? Seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur.
1: وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَز۪يزٍ ذِنْتِقَامٍ
0: Allah kimi de doğru yola iletirse artık onu saptıracak hiç kimse yoktur. Allah çok güçlü ve intikam sahibi değil midir?
1: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ

0: ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
1: Andolsun ki sen onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan elbette Allah yarattı derler. De ki o halde gördünüz mü? Eğer Allah bana bir zarar vermek istese sizin Allah'tan başka taptığınız şeyler onun zararını kaldırabilirler mi? Yahut da o bana bir rahmet dilese onlar onun rahmetini engelleyebilirler mi? De ki Allah bana yeter. Güvenenler yalnız ona güvenirler.

0: De ki, ey kavmim, durumunuzun gerektirdiğini yapın. Gerçekten ben de yapacağım. Kendisini rezil edecek azabın kime geleceğini ve kimin üzerine daimi bir azap ineceğini yakında bileceksiniz.
1: İnna enzelna aleykel kitabe linnâsi bilhakki femen ihtedâ felinefsih. فَمَنِ اهْتَدَى

Ey Muhammed, biz bu kitabı sana bir gerçek olarak indirdik. Kim doğru yola gelirse kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ancak kendi zararına sapmış olur. Sen onların üzerinde bir vekil değilsin. Allah.

Allah öleceklerin ölüm zamanı gelince ölmeyecek olanların da uykuları esnasında ruhlarını alır. Ölümüne hükmettiklerinin ruhlarını tutar, diğerlerini ise belirli bir süreye kadar bedenlerine salar. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır.

Yoksa o kafirler Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? Sen de ki, eğer onlar hiçbir şeye sahip değillerse ve akıllarını kullanamıyorlarsa da mı şefaat edecekler?

De ki, bütün şefaat Allah'a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Sonra siz yalnız O'na döndürüleceksiniz.

Allah bir olarak anıldığı zaman ahirete inanmayanların kalpleri ürker. Ama Allah'tan başka putlar anıldığı zaman hemen yüzleri güler.

de ki, ey gökleri ve yeri yaratan, gizliyi de aşikarı da bilen Allah'ım, ayrılığa düştükleri konularda kulların arasında hükmü sen vereceksin. وَلَوْ أَنْ

0: Eğer yeryüzünde bulunan şeylerin hepsi ve onunla beraber bir misli daha zulmedenlerin olsa, kıyamet günü azabın kötülüğünden kurtulmak için hepsini fidye olarak verirlerdi. Çünkü o gün kendileri için hiç hesaba katmadıkları şeyler ortaya çıkmıştır.
1: وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: Dünyada kazandıkları şeylerin kötülüğü açığa çıkmış, alay etmekte oldukları azapsa kendilerini kuşatmıştır.

0: تُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
1: İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize yalvarır. Sonra biz ona tarafımızdan bir nimet verdiğimiz zaman bu bana ancak bilgimden dolayı verilmiştir der. Hayır, o bir imtihandır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.

Kazandıkları şeylerin kötülüğü başlarına geldi. Bunlardan zulmedenlerin kazandıkları şeylerin kötülüğü de başlarına gelecektir. Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir.

0: ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
1: Onlar bilmiyorlar mı ki Allah dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.

Ey Muhammed, benim tarafımdan onlara de ki, ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz ki Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

siz farkına varmadığınız bir sırada azap size ansızın gelmeden önce Rabbiniz tarafından size indirilenin en güzeline tabi olun.

0: Kişinin Allah yanında aşırı gitmemden dolayı yazıklar olsun bana. Ben gerçekten alay edenlerdendim diyeceği günden sakının.
1: اَوْ تَقُولَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

Yahut eğer Allah beni doğru yola iletseydi ben elbette muttakilerden olurdum diyeceği veya azabı gördüğü zaman keşke benim için dünyaya bir kere daha dönüş olsa da iyilik yapanlardan olsaydım diyeceği günden sakının.

0: Öyle bir kişiye Allah, evet, ayetlerim sana gelmişti de sen onları yalanlamıştın, büyüklük taslamıştın ve kafirlerden olmuştun der.
1: وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذ۪ينَ كَذَبُوا عَلَى اللّٰهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةِ أَلَيْسَ ف۪ي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْمُتَكَبِّر۪ينَ
0: Kıyamet günü Allah'a karşı yalan uyduranları görürsün. Onların yüzleri simsiyah kesilmiştir. Cehennemde büyüklük taslayanlar için bir yer mi yok?
1: وَيُنَجْ

0: Allah kötülükten sakınanları başarılarından dolayı kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler.
1: Allahu haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekil.
0: Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir.
1: Lehu mekalidus semavati vel ard.

0: Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenlere gelince, işte onlar zarara uğrayacaklardır.
1: قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَأْمُرُونِي اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجَاهِلُونَ
0: Ey Muhammed! De ki, ey cahiller! Siz bana Allah'tan başkasına mı ibadet etmemi emrediyorsunuz?
1: وَلَقَدْ اُوحِيَ اِلَيْهِ

Andolsun ki sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi. Eğer Allah'a ortak koşarsan mutlaka amelin boşa gider. Zarara uğrayanlardan olursun. Hayır, sen yalnız Allah'a ibadet et ve şükredenlerden ol.

0: بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: O kafirler Allah'ı gereği gibi takdir edemediler. Kıyamet günü yer tamamen onun elindedir. Gökler de onun kudretiyle dürülmüştür. O müşriklerin ortak koştukları şeyden münezzeh ve çok yücedir.

0: sura üflenince Allah'ın diledikleri hariç göklerde ve yerde kim varsa hepsi düşüp ölür. Sonra sura ikinci defa üflenince hemen hepsi ayağa kalkıp baka kalırlar.
1: وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ

0: yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır. Kitap ortaya konur. Peygamberler ve şahitler getirilir. Onların arasında hak ile hüküm verilir. Onlara asla haksızlık yapılmaz.
1: وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ
0: Herkese yaptığının karşılığı tam olarak ödenir. Allah onların yaptıklarını daha iyi bilir.

İnkar edenler bölük bölük cehenneme sevk edilirler. Oraya geldikleri zaman kapıları açılır. Cehennemin bekçileri onlara, size içinizden Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve sizi bugününüze kavuşacağınızdan korkutan peygamberler gelmedi mi derler. Onlar da evet geldi derler. Fakat azap sözü kâfirlere hak olmuştur.

0: أبوها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين.
1: Rablerine karşı gelmekten sakınanlarsa bölük bölük cennete sevk edilirler. Oraya geldikleri zaman kapıları açılır. Cennetin bekçileri onlara selam size, hoş geldiniz. İçinde ebedi olarak kalacağınız cennete girin derler.
0: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِل۪ينَ.
1: Onlar da bize verdiği sözü yerine getiren, bizi bu yere varis kılan Allah'a hamdolsun. Biz cennette dilediğimiz yere oturabiliyoruz. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş derler.

Meleklerin arşın etrafını kuşattıkları halde Rablerini hamd ile tesbih ettiklerini görürsün. Artık mahşer halkı arasında hak ve adaletle hüküm verilmiş, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denmiştir. Mü'min suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 85 ayettir. Sure içerisinde Firavun kavminden olup iman eden mü'min bir zatın vasıflarından söz edildiği için bu adla anılmıştır. Bu sureye 3. ayette geçen ve günahları bağışlayan anlamına gelen Allah'ın sıfatlarından gafir kelimesine izafeten Gafir suresi de denmiştir. Sure içerisinde dinin esaslarına ve tevhid delillerine işaret edilerek kıyametle ilgili tasvirlere yer verilmektedir. Bismillah.

Hamim. Bu kitabın indirilmesi çok güçlü, her şeyi bilen, günahları bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı şiddetli olan ve lütuf sahibi bulunan Allah tarafındandır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dönüş de yalnız O'nadır.

0: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب.
1: Onlardan önce Nuh kavmi ve arkalarından gelen topluluklar da peygamberleri yalanlamışlardı. Her ümmet kendi peygamberlerini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. Hakkı batılla yok etmek için mücadele etmişlerdi. Ben de onları azapla yakaladım. İşte bakın benim azabım nasıl oldu.
0: وَكَذَٰلِكَ

Arşı taşıyan ve çevresinde bulunan melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler, ona inanırlar ve iman eden kimseler için şöyle mağfiret dilerler. Ey Rabbimiz! Sen rahmetinle ve ilminle her şeyi kuşattın. Tevbe edip senin yoluna tabi olanları bağışla. Onları cehennem azabından koru. Rabbena

0: Ey Rabbimiz, onları ve babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları kendilerine vaat ettiğin adn cennetlerine koy. Şüphesiz ki sen çok güçlüsün, hüküm ve hikmet sahibisin.
1: وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
0: Sen onları bütün kötülüklerden koru. Sen kimi kötülüklerden korursan o gün ona rahmet etmiş olursun. İşte büyük kurtuluş da budur.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقَتُ اللّٰهِ اَكْبَرُ مِنْ مَقَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ اِذْ تُدَعَوْنَ اِلَى الْا۪يمَانِ فَتَكْفُرُونَ
0: Şüphesiz ki inkar edenlere Allah'ın gazabı sizin birbirinize olan öfkenizden daha büyüktür. Çünkü siz imana davet edildiğinizde inkar ediyordunuz diye nida edilir.
1: قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ اِلَى خُرُوجٍ مِّنْ سَب۪يلٍ
0: Onlar, ey Rabbimiz, bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin, biz de günahlarımızı itiraf ettik, şimdi bu ateşten çıkmaya bir yol var mıdır derler.

0: فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ
1: Onlara, sizin durumunuz budur. Çünkü siz bir olan Allah'a davet edilince inkar ettiniz. Ama ona ortak koşulunca inanıyordunuz. Artık hüküm o yüce ve büyük Allah'ındır denir.
0: هُوَ الَّذ۪ي يُر۪يكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنْ يُن۪يبُ
1: Mucizelerini size gösteren ve sizin için gökten rızık indiren O'dur. Ama ancak Allah'a yönelen kimseler öğüt alırlar.
0: فَدَعُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
1: Kafirlerin hoşuna gitmese de siz dini yalnız Allah'a tahsis ederek ona dua edin.
0: رَف۪يعُ

0: Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, ahiretteki buluşma gününe karşı insanları uyarmak için kendi emrinden olan vahyi kullarından dilediğine gönderir.
1: يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى

0: O gün insanlar kabirlerinden çıkarlar. Onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Allah onlara bugün hükümranlık kimindir diye sorar. Sonra yine kendisi gücü her şeyi kahretmeye yeten ve tek olan Allah'ındır diye cevap verir.
1: El yevme tuceza kullu nefsin bima kesebet la zulmel yevm innallâhe seri'ul hisâb.
0: O gün herkese kazandığının karşılığı verilir. O gün hiçbir haksızlık yoktur. Şüphesiz ki Allah hesabı çok çabuk görür.

0: Ey Muhammed! Onları yaklaşan kıyamet gününün tehlikesine karşı uyar. O gün yürekler korkudan adeta gırtlaklara dayanmış, onlar da yutkunup dururlar. Zalimler için ne candan bir dost, ne de sözü dinlenir bir şefaatçi vardır.
1: يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ
0: Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir.
1: وَاللّٰهُ

Allah hak ve adaletle hükmeder. Onların Allah'ı bırakıp da taptıkları şeylerse hiçbir şeye hükmedemezler. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür. Evvelen

0: في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق.
1: Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmüyorlar mı? Onlar yeryüzünde kendilerinden daha kuvvetli ve daha çok eser sahibiydiler. Böyleyken Allah onları günahları sebebiyle yakalayıverdi. Onları Allah'ın azabından koruyacak bir kimse de olmadı.
0: ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا

0: azabı.
1: Bu kendilerine apaçık mucizelerle gelen peygamberlerini inkar etmeleri sebebiyle böyle olmuştur. Allah da onları yakalayıverdi. Şüphesiz ki o çok kuvvetlidir, azabı ise çok şiddetlidir.
2: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ.
1: Andolsun ki biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a, Haman'a ve Karun'a gönderdik. Onlarsa bu çok yalancı bir sihirbazdır dediler.
2: فَلَمَّ

Musa onlara tarafımızdan gerçeği getirince, onunla beraber iman eden kimselerin oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın dediler. Fakat kafirlerin hilesi mutlaka boşa çıkacaktır.

0: söyledi.
1: Firavun, bırakın beni Musa'yı öldüreyim. O da varsın Rabbine yalvarsın. Çünkü ben onun dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmasından korkuyorum dedi.

0: Musa, gerçekten ben hesap gününe inanmayan, her büyüklük taslayandan benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım dedi.
1: وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ

0: Firavun ailesinden iman edip de imanını gizli tutan bir adam dedi ki, siz sırf Rabbim Allah'tır dediği için öldürecek misiniz? Oysa o size Rabbinizden mucizeler getirmiştir. Eğer o yalancıysa yalanı kendi zararınadır. Eğer doğru söylüyorsa sizi tehdit ettiği azabın bir kısmı başınıza gelebilir. Şüphesiz ki Allah aşırılık yapan ve yalan söyleyen kimseyi doğru yola iletmez.
1: Ya

Ey kavmim, bugün hükümranlık sizindir. Yeryüzünde üstün olan sizsiniz. Ama Allah'ın azabı başımıza gelirse bize kim yardım eder? Firavun, ben size kendi görüşümden başkasını işaret etmiyorum. Ben size ancak doğru yolu gösteriyorum dedi.

0: بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد.
1: O iman etmiş olan adam dedi ki, ey kavmim, gerçekten ben sizin için Nuh kavminin, Ad ve Semud ve onlardan sonra gelenlerin durumu gibi peygamberleri yalanlayan toplulukların uğradıkları bir günün benzerinden korkuyorum. Allah kulları için zulüm istemez.
0: Ve ya kavmi inni ehafu aleykum yevmettenâd. يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدَبِّرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ.
1: Ey kavmim, gerçekten ben sizin için bağırışıp çağrışma günü olan kıyamet gününden korkuyorum. Arkanızı dönüp kaçacağınız o günde sizi Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur.

Andolsun ki daha önce Yusuf da size apaçık deliller getirmişti. Ama siz onun getirdiği şeyler hakkında şüphe edip durdunuz. Nihayet o vefat ettiği zaman Allah ondan sonra asla peygamber göndermez dediniz. İşte Allah haddi aşan ve şüpheci olan kimseleri böylece saptırır.

0: Onlar kendilerine gelen hiçbir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında tartışıyorlar. Bu ise hem Allah katında hem de iman edenler yanında onlara karşı büyük bir öfke meydana getiriyor. İşte Allah her büyüklük taslayan zorbanın kalbini böylece mühürler.
1: وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ

0: وما كيد فرعون إلا في تباب.
1: Firavun, ey Haman, benim için yüksek bir kule yap. Belki yollara, göklerin yollarına ulaşırım da Musa'nın ilahına çıkıp görürüm. Çünkü ben onun yalancı olduğunu zannediyorum dedi. Böylece kötü ameli Firavun'a süslü gösterildi de doğru yoldan saptırıldı. Firavun'un hilesi elbette boşa gidecekti.

0: Ey kavmim, bu dünya hayatı ancak geçici bir eğlencedir. Ahiretse devamlı olarak kalınacak karar yurdudur.
1: Men amile seyyiaten fela yucza illa mislaha ve men amile salih.

0: Her kim bir kötülük işlerse ancak onun kadar ceza görür. Her kim de erkek veya kadın mümin olarak salih amel işlerse, işte onlar cennete girerler ve orada kendilerine hesapsız rızık verilir.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Ey Rabbim! Her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey Nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu, Rabbim, İsmet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet.

beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin. Kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim. Sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Arz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim. Yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken, onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın. Rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.
1: Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sende izin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Torbalı Ödemiş yolunun 67 ila 72. kilometreleri, Diyarbakır Siverek yolunun 35 ila 37. kilometreleri, Büyükçekmece Çatalca yolunun 21 ila 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. İyi yolculuklar, güvenli sürüşler diliyoruz. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: 7 gün 7 sabah. Tarafsız değil, gerçeklerden yana. Erkenden uyanan, gündemi soran, sorgulayan, hayatla ilgilenenlerin programı. Korkmadan gerçekleri söyleyen, farklı fikirleri konuşan, doğrudan yana öğrenmek ve bilmek isteyenler için. Gazeteler, bağlantılar, özel açıklamalar, röportajlar, havanın, yolun, paranın, hayatın durumu.
1: Türkiye için saatimiz tam 7'yi gösterirken Radyo 7'de 7 gün 7 sabahımıza bizleriz Mehmet Can, teknik masadaki Eren Can Damaroğlu.
0: Her sabah sekmeden saat tam 7'de Mehmet Can'ın usta sunumuyla Radyo 7'de. Radyo 7, güvenilir haberin adresi.

0: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah başlıyor.
1: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye, Türkiye radyolarının pırıl pırıl parlayan istasyonuna, çığ gibi büyüyen Türkiye'nin alışkanlığına Radyo 7'ye hoş geldiniz. Radyo 7'nin uyandıran yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da ne iyi ettiniz de geldiniz. Bir çırpıda geçti, haftanın ortasındayız. Çarşamba sabahında ve takvimimiz ayın 5'ini gösteriyor. 5 Ağustos 2026. Zaman ne de hızlı ilerliyor, tutabilin aşk olsun. Hicri takvimle de 22 Safer 1448'deyiz. Canım ülkemin saati tam 7'yi gösteriyor ve biz yepyeni bir güne ve programa beraber başlıyoruz. Nasılsınız efendim? Allah hepinize iyilik ve sağlık versin. Pırıl pırıl bir gün nasip etsin. İstanbul gerçekten çok sıcak. Termometre şimdi bile 25-26 dereceyi gösteriyor. Yani %90'ın 95'in üzerinde ve civarında seyreden İstanbul'daki havadaki nemi de işin içine kattığınızda çarpı 2'lere denk geliyor neredeyse. Dışarıda olanlar sürekli daima dışarıda olacaklar. Bugün mücadelesi büyük olacakların her birine yardımcı olsun Rabbimiz diyelim. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın selamı var size. 0507 977

0: 0101 hatırlatalım diyor. Tabii hatırlatalım. Hatırlatalım ki dostlar bize ilk 30 dakikada özellikle mesajla ulaşabilsinler. Kim, nereden, ne şekilde dinliyor, habere dair görüşü ne, yorumu ne, hayata bakışı ne bizimle paylaşabilsin diye. Unutmayın, ilk 30 dakikadaki ilk mesajı evelallah kelime kelime okuyoruz. Peki, ama onun öncesinde biz şükrediyoruz, duamızı, niyazımızı dillendiriyoruz, sonra da işimize bakıyoruz. E buyurun o zaman. Ya Rabbi, bize lütfettiğin, nasip ettiğin her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetlerin bereketini artır ne olur. Eksiltme, aratma, olmayanlara da nasip et. Sadece sana kulluk ederek sadece senden isteyenlere de bahşet. Sen lütufkarsın, sen merhametlisin, sen vaadinden dönmezsin. Ya Rabbi, yüzümüzü sana çeviriyoruz. İşimizi, kalbimizi, umudumuzu, her şeyi sana bırakıyoruz, sana ısmarlıyoruz. Korku ve ümitle sırtımızı da sana yaslıyoruz. Ya Rabbi, zatından başka bir sığınak yok, bir kurtuluş yolu yok. İyi biliyoruz, idrak ediyoruz, iman ediyoruz. Kurtuluş yolu sadece sende, sığınak sadece sende ve sanadır, onu da biliyoruz. Ya Rabbi, indirdiğin kitaba iman ediyoruz. Gönderdiğin peygamberi kabul ediyoruz. Şayet bizi yaşatacaksan da, şayet bizi öldüreceksen de ne olur hepimizi, şu anda amin diyen dostlarımızın her birini, onların sevdiklerini, evlatları başta olmak üzere ana ve babalarını ne olur İslam yaratılışıyla yaşat ve o yaratılışla son nefesimizde emaneti vermemizi nasip eyle. Hastalarımız var, onlara şifa nasip eyle. Bize pırıl pırıl helal kazançlar lütfet. Doğru düzgün yaşayıp doğru düzgün bayrağı teslim edebilmemizi nasip eyle ve ne olur Rabbim şu canın vatanı muhafaza eyle. Bütün istismara rağmen, bütün can sıkıcı hallere rağmen umut olabilme özelliğini kaldırma üzerimizden. Şu ülkenin güzel insanlarını koru ve ya Rabbi ne olur zalimin zulmünün hesabının görüldüğü o büyük günde bizi senin intikamını alabilmek için askerin eyle, memurun eyle dedim. Amin diye de ekledim ve artık buyurunuz başladım.
1: 7 gün 7 sabah.
2: Basından başlıklar.
0: Trump efendi konuşmuş, sarı, kirli, tutarsız, yapışık, bulaşık bezi. Trump'tan son dakika açıklaması geldi, bir İran açıklaması. Amerika Başkanı İran Savaşı'na ilişkin, İran'la çok iyi ilişkiler yürütüyoruz, Hürmüz Boğazı yakında açılacak dedi. Az önce yaptı bu açıklamayı. Amerikan Fox News kanalına konuştuğu Trump, Hürmüz konusunda İran'ı yine tehdit etmeden geçmedi. Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, yoksa İran'ı çok sert vururuz dedi. Konuşuyor. Yani evdeki hesabın çarşıya uymadığı günlerde Trump'ı ve ülkesini gördük. En nihayetinde İran halkı orada, rejimini de yönetimini de destekliyor. Aradaki bütün farklılıkları, düşünce ayrılıklarını da kenara koydu. Senin ne işin var buradanın hesabını sordu, sormaya da devam ediyor. Kimlik ortaya koyabilmek güzel şey. Şimdi Hürriyet gazetesi var elimizde efendim. Tekrar döneriz ajanslara ama gazetelere de bir bakalım. Valla bordo mavili takımı kutlayalım. Canı gönülden kutlayalım. Trabzonspor, Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'la transfer görüşmelerine başlandığını resmen açıkladı. Salah'ın bugün Türkiye'de olması bekleniyor. Yani %90 ihtimalle Muhammed Salah Türkiye'de futbol oynayacak. Bizim liglerimizde, Süper Lig'de boy gösterecek. Bordo mavili takımın formasını ıslatacak ve kabul edelim, yılın flash transferi, o belki de son yılların en flash transferi Muhammed Salah. Trabzon'a da, Türk futboluna da hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Yakışır da doğrusu, yakışır. Fenerbahçe kendi evinde avantaj arıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Sarı lacivertler Graz'la tarihinde 3. kez karşı karşıya gelecek. Mücadelede İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak, tecrübeli hakemlerden biri. Mücadele saat 21'de Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı ve bir açık kanaldan canlı olarak yayınlanacak, futbol severlerin dikkatine diyelim. Hayatın içinden diğer haberlere de girelim artık tabii. Büyük uzlaşma arayışı. Çerçeve yasa meclise geliyor. PKK'nın tasfiyesi için hazırlanan çerçeve yasa teklifini AK Parti ve MHP milletvekilleri imzaladı. AK Parti ortak imzayı sağlamak için muhalefetle uzlaşma arayışına devam ediyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. Devlet Bahçeli'nin imzaladığı metni MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, AK Parti Grup Bürosu'na giderek teslim etti. AK Parti Grup Başkan Vekili Gül, artık yarın inşallah vereceğiz dedi. Gül'le Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel Yeni Yol, Yeni Parti ve CHP'yi de ziyaret ederek destek istedi. Yeni Parti'den emir kendilerine taslak sunulmadığını, içeriğin paylaşıldığını söylüyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'sa, Tuncay Bakırhan'sa, bu hafta 100 yıllık düğümün çözüldüğü günler olarak tarihte yer alacak diyor. Türkiye'nin enerjisini sömüren, mali kaybına neden olan, moral motivasyonunu düşüren, diğer yatırım alanlarına engel olan, canını yakan, üzen, kahreden, karalar bağlatan dönemin geride kalması için çok büyük, çok profesyonel bir adım atılıyor. Büyük uzlaşma arayışına değiniyor gazete manşetten duyurduğu haberinde. Dediğim gibi yeni parti, Özgür Özel'in partisi kendisine net bir bilgi verilmediğini, kendilerine net bir bilgi verilmediğini söylüyor. Peki CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor? Onu da bizzat kendisinden dinleyin. Sürecin tüm aşamaları meclis merkezde yürütülmelidir diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Çerçeve yasa açık hukuk ilkelerinin ürünü olmalıdır diyor ve şöyle devam ediyor.
3: Sürecin tüm aşamaları, bundan sonra da meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi merkezde yürütülmelidir. Çerçeve yasa açık hukuk ilkelerinin ürünü olmalıdır. Silahsızlanma gerçek, denetlenebilir ve geri dönüşsüz olmalıdır. Demokratik siyasetin alanı genişletilmelidir. Üniter yapı ve egemenlik ilkesi korunmalıdır. Bu ülkeyi kuran parti olarak sorumluluğumuzu biliyoruz. Hiçbir siyasi menfaat düşünmeden elimizi gerektiğinde taşın altına koymasını biliyoruz. Ülkemizin huzuru, bölgemizin huzuru, açıkladığım çerçeve içinde çözüm Türkiye'yi rahatlatacaktır. Türkiye rahat bir sürecin içine girecektir. Yeter ki bir kişi daha ölmesin, yeter ki Türkiye bu meseleden kurtulsun.
0: Aynı Kemal Kılıçdaroğlu dün partisinin grup toplantısındaydı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı sıfatıyla genel başkanlığı kaybettiği Kasım 2023 kurultayından yaklaşık 3 yıl sonra mecliste yeniden parti grubunda konuştu. Devleti soyanlarla mücadele edeceğiz dedi. Bay Kemal'in buna gücü yeter diyerek de o bildik cümleleri sarf etmeye başladı. Kemal Bey geldi, Türk siyaseti renklendi, kabul edelim şimdi. Darbecilerden kurtulun, bize buyurun. Bu da yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in ilk grup toplantısındaki ifadesi. Yeni nesil örgütlenme modelini anlattı Özgür Özel ve tüm demokratları buna davet etti. Eğer iktidar olamazsak bırakırım dedi Özgür Özel. Sanmıyorum. Yani seçimler ne zaman olur belli değil ama 2028'e işaret ediliyor. Nisan'ına işaret ediliyor. Tahmini kulis bilgileri bunlar. Ama seçimin gerçekleşmesinden sonra bahaneler aranırsa rahatlıkla bulunur. Siyasette öyle kolay kolay bırakılmaz. Malum hizmet aracı olunca vatandaşa hizmet aracı, öyle kimse kolay kolay bırakmıyor. Bu arada mesajlarınızın geldiğini de görüyorum. 0507-977-0101'den lütfen bize ulaşmaya devam edin. Efendim Kahramanmaraş'ta yine ürküten bir deprem oldu. Sabaha karşı 4.01'de Richter ölçeğine göre büyüklüğü 3.7, yerin yaklaşık olarak 7 kilometre derinliğinde yaşandı. Bu deprem herhangi bir zararı ziyanı yok. Gelmiş, geçmiş, bitmiş ve gitmiş olsun ümidimiz o. Ordu'da bayrak değişimi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta kademesi belirlendi. Sevgili dinleyiciler, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, emekliye sevk edilen Orgeneral Cemal Kadıoğlu'nun yerine Hava Kuvvetleri Komutanı oldu. Tuğgeneralliğe terfi eden Albay Özlem Karapınar, Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası olarak tarihte yerini aldı. Türkiye'nin ilk astronotu Albay Alper Gezer Avcı da artık paşa. O da Tuğgeneral sevgili dinleyiciler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için, milleti için hayırlı uğurlu olsun diyelim. Vatandaşlık vurgunu. Yabancıların gayrimenkul satın alarak Türk vatandaşı oldukları sistemi suistimal eden iş insanlarının da aralarında bulunduğu 90 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Devleti 2,5 milyar lira zarara uğratan bu kişilerin mal varlıklarına da el konuldu. Yüksek değerden satışlar yapılmış. 6.134 kişi vatandaşlıktan atılacak sevgili dinleyiciler. Öyle büyük büyük şirketlerin yöneticileri, sahipleri, bu işi yapanlar. Neden buna tenezzül ettiniz diye sorulursa herhalde karnım açtı, ekmeğim yoktu, suyum yoktu falan demeyeceklerdir. Bambaşka şeyler söyleyeceklerdir ama o onların karakteri. Yurt dışı yasağıyla serbest. Bennu Gerede, bu kendisini fotoğraf sanatçısı diye tanımlanıyor. Katıldığı bir yayında yaptığı açıklamalar nedeniyle müstehcenlik iddiasıyla soruşturma başlatıldı sevgili dinleyiciler. Neden müstehcenlik çatısı ya da çıtası altında değerlendirildi onu anlatmayacağım. Sabah sabah mideniz bulanmasın ve çember rahatsız olarak kırılmasın diye, hiç kimse huzursuz olmasın diye, ama polis dün sabah Gerede'yi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkartıldığı Gerede yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Hani bahsi bile, bu konudaki bahsi bile lüzumsuz görüyorum ama gazete haberleştirmiş. Yeni Akit gazetesi ne diyor? TRT'den ailece izlenecek yeni bir diziye işaret ediyor. Entrika ve şiddeti kenara koyan Evlilik Güzeldir isimli yeni bir dizi bu. Modern toplumda aile, evlilik, kuşak çatışması, mahalle dayanışması duygusal bir dille anlatılacak filmde, dizide. Aşk hikayesine odaklanmak yerine samimi mahalle kültürünün ekranlara taşınması hedefleniyor. İnşallah hala onun izleyicisi olur. Kamu yayıncısının da bu tip bir görevi vardır ve olmalıdır efendim. Sonuna kadar destekleyelim. Tuzla'ya 380 bin metrekare alan kazandırdık. Şadi Yazıcı iftiralara cevap veriyor. Tuzla Belediye Başkanı, belediye bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmadan yaklaşık 380 bin metrekare kamusal alanın Tuzla'ya kazandırıldığını söylüyor. Ekrem'in ayağını Özel kaydırdı. Menderes Belediyesi'ne rüşvet soruşturmasında 15 gözaltı var. Belediye Başkanı İlkay Çiçek de gözaltına alınan isimlerden biri. Özgür Özel'in yolsuzluk, rüşvet ve irtikaptan tutuklu İmamoğlu'nun rüşvet parasını paylaşamadıkları için kavga ettiklerini, Özel'in İmamoğlu'nu harcadığını söylemesi en dikkat çekici yazışma. Gözaltına alınan belediye başkanı Çiçek'in mesajlarında koltuk sevdasına kapılan Özgür Özel'le alakalı aynen bu iddialar var. Yani İmamoğlu'yla Özgür Özel'in rüşvet parasını paylaşamadıklarını, bu yüzden kavga ettiklerini, Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nu harcadığını söylüyor. Bu dikkat çekici bir yazışma. WhatsApp üzerinden de onlar ele geçirilmiş, hatta habere de yapıştırılmış. Madem öyle, buyurunuz grup toplantılarına dönelim. Butlan kararı sonrasında ikiye bölünen CHP'de salon kavgası bitti. Özgür Özel'le yeni parti genel başkanı olarak kürsüye çıkarken Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl aradan sonra meclise geldi. İki genel başkan da coşkulu kalabalıklar tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu Özel cephesini yolsuzluk üzerinden topa tuttu.
4: Butlancılardan, cuntacılardan kurtulun, yeni partimize buyurun. Çünkü biz çalıp çırpmayı bilmeyiz. Bizim o işlerle ilgimiz yoktur. Bizim tek derdimiz halktır, halk.
5: Bu partinin kapıları vatanını, milletini seven bütün demokratlara sonuna kadar açıktır.
4: Bizim parayla, pulla, villalarla, arsalarla işimiz yok.
5: Pusulamız millet, rotamız iktidar. Yeni partililer, yürüyelim arkadaşlar. Genel başkanlığımda girdiğim seçimden parti birinci parti olarak çıkmadıysa ertesi gün kurultayı topluyorum ve aday olmuyorum.
4: Bu Kemal hiçbir gücün karşısında eğilmez. Yolsuzun yanında durulmaz. Hırsızın yanında durulmaz. Malı götürenlerin yanında durulmaz.
0: Malı götürenlerin yanında durulmaz son cümlesiydi CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Sıcak bastı. Eyyam-ı Bahur, aman dikkat çarpmasın. Türkiye, Eyyam-ı Bahur olarak da bilinen çöl ve Afrika sıcaklarının etkisi altına girdi. Uzmanlar sıcak çarpmasına karşı uyarıyor. 11 ile 16 saatleri arasında güneşe çıkmayın. Bol bol sıvı tüketin, hafif beslenin, sebze meyve tercih edin. Uzun süre aç kalınmasına neden olacak şok diyetlerden de kaçının. En azından bu sıcak çok sıcak ve nemli günlerde bunu yapmaya çalışın efendim. En sıcak zamanları yaz mevsiminin. Temmuz'da pek böyle değildi ama Ağustos belli, hayli sert. Maaşlar yükselecek, haklar iyileşecek. Meclise sunulan yasa teklifiyle şehit yakınları ve gazilere ödenen aylıklar artırılacak. 15 Temmuz gazilerine 28 bin lira aylık bağlanacak sevgili dinleyiciler. Efendim? 15 Temmuz gazilerine 28 bin lira aylık bağlanacak, haberiniz olsun. Dünkü Yüksek Askeri Şura kararları sabahta da yerini almış. Bir de Siyonist vahşet var. Soykırımcı İsrail'in Filistin topraklarındaki insanlık dışı zulmü sürüyor. Katiller ordusunun Kasım 2023'te düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren, 3 yıl sonra enkazdan çıkartılan 112 Filistinlinin cenazesi vahşetin son kanıtı oldu. Aynı saldırıda 300 kişi can vermişti. Hala o enkazın altında binlerce Filistinlinin olduğu ifade ediliyor. Yani zikredilen sayının öyle 70 binlerden çok daha fazla, en az iki katı seviyesinde olduğuna işaret ediliyor. Ayrıca hemen her gün saldırmaya devam eden katil Siyonist var karşımızda. Yeni Şafak'ta neler var? Plastiğin sadece %9'u dönüşüyor. Türkiye'de kişi başına düşen plastik atık miktarı dünya ortalamasının %44 üzerinde. Yani plastikleri acayip kullanıyoruz. Acayip. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş, 2000'de 234 milyon ton olan plastik kullanımının bugün 460 milyon tona ulaştığını söylüyor. Ancak plastiklerin yalnızca %90'ı geri dönüştürülebiliyor. Kalanı nerede? Her yerde. Çevrede, etrafta bir bakın. Çöp konteynerinde, kenarında, piknik alanında, mangal yaptığınız yerde, mesire alanlarında, deniz kenarlarında, sahillerde mutlaka kendilerine de rastlayacaksınız. Fazla değil canım, birkaç yüzyıl geçmesi gerekiyor tabii haliyle ortadan kalkması için. Biz çoktan gitmiş olacağız ama tabii vebali omuzlarımızda olarak. Adı Milli Dayanışma Yasası. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısının adı yeni kanun teklifinin, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Milli Dayanışma Yasası. Dışişlerinden drone uyarısı, Karadeniz'in güvenliği sağlanmalı. Maalesef burada can sıkıcı şeyler oluyor. Rusya'nın Novorossiysk limanından Samsun'a seyir halinde olan Türk sahipli Nedensa isimli RoRo gemisine drone saldırısı düzenlendi. Türk Dışişleri Bakanlığı Karadeniz'de seyir sefer emniyetinin sağlanması için somut tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi çağrısında bulunuyor. Rusya'ya sorarsanız Ruslar yapmadı, Ukraynalılar yaptı. Ukraynalılara sorarsanız onlar yapmadı, Ruslar yaptı. Bunun dışında birileri yapmış olabilir mi? Pekala. Yani ateşi ve yangını büyütmek adına pekala yapmış olabilir. Bunu da severek ve isteyerek ve dahi planlayarak yapar. Sonuna kadar da gider. Ama bizim bu işi bitirmemiz gerekiyor. Ticaret emniyetinin, can güvenliği emniyetinin artık adam akıllı tarafımızdan sağlanması gerekiyor. M7 hattının bakımı bitmiyor. 7 dakikalık yol 1,5 saate uzadı. M7 Yıldız Mahmut Bey metrosunda Mecidiyeköy ve Çağlayan istasyonları bakım nedeniyle 27 Nisan'dan bu yana kapalı. Metroyla 7 dakikada tamamlanan yolculuk 1,5 saate kadar uzadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu konuda hiçbir açıklama yapmıyor ve tepkilere yol açıyor. Hayır, yapıyoruz, yapacağız. Dur şu olayı bir bitirelim. Tamam, yani M7'yi de halledeceğiz. Problem yok. Efendim, 1,5 saate kadar uzadı 7 dakikalık yol. Mecidiyeköy ve Çağlayan istasyonları bakım nedeniyle 27 Nisan tarihinden bu yana kapalı. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Ne yapıyorsunuz? Roket mi fırlatıyorsunuz oradan? Akşam gazetesinde neler var? Sağlıkta yeni dönem. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde uzaktan hasta değerlendirme dönemi başladı. Vatandaşlar 17 birimde görüntülü ücretsiz hizmet alabilecek. Ayrıntılarını duyacaksınız ilerleyen dakikalarda. Türkiye'de otomobil satışları daraldı. Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları Ocak-Temmuz döneminde yıllık bazda %10.72 azaldı. 638.965 oldu. Vatandaş şimdi o alışverişleri erteliyor. Yani ikinci el araçların neredeyse sıfıra yaklaştığı bir piyasada, yaprağın kıpırdamadığı, hareketin hiç olmadığı bir piyasada vatandaş şimdi elinden gelen tedbir neyse onu hayata geçirmeye çalışıyor. Bir de paranın sıcak kaynaklarda değil de ticaret hayatının içerisinde değil de maalesef rezil alemin içinde, banka sisteminde faiz getirisinin içinde kullanıldığı anlaşılıyor. Bunu ben söylemiyorum. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu söylüyor. Şöyle diyor Çetin Tecdelioğlu. Banka bugün %40 faiz veriyor. Yani 10 milyona 4 milyon alıyorsunuz ve para sanayiye, üretime gitmiyor diyor. Faizin berbat bir şey olduğunu, asla kabul edilemeyeceğini, reddedileceğini hatırlattıktan sonra işte size Türkiye gerçeği.
6: Bugün bankaya faizi götürdüğünüz zaman %40'lar, %42'ler faiz alıyorsunuz. Şimdi %40, %40, %42 faizle kimse bir şey satın almak istemiyor. Yani bugün 10 milyon liralık bir parayı yatırdığınız zaman 4 milyon liraya yakın bir faiz, aylık 350 bin liraya yakın bir geliriniz oluyor. Yani bugün 10 milyon liralık hangi değer 350 bin liralık ayda bir size gelir getirebilir? Böyle olduğu zaman ister istemez piyasada bir yavaşlama, piyasada bir duraganlık oluyor. Bu da sanayicimize, yani dolayısıyla olarak aşağıdaki mal yapan, üreten, satan, montajını yapan, onun tamamlayı olan işletmelere bu para gitmiyor. Çünkü para faizde. Para faizde. Çünkü herkes o faiz geliriyle ciddi şekilde daha refah ve yaşamaya başlıyor. Faizler geriye düştüğü zaman oradaki beklentisi bu sefer kaybolacak. Para ticarete dönecek, para alışverişe dönecek, para yatırıma dönecek. Yani gerçekten faizin yüksek olması şu an piyasada paraya ulaşmamıza da engel oluyor.
0: Efendim, Behzatçe artık Esrarçe. Yolsuzluktan tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi sonuçları pozitif. Yani kanında uyuşturucu var. İhbar üzerine kan, saç ve idrar örnekleri alınan Beşikçioğlu'nda esrar etken maddesine rastlandı. Behzatçe 2014'te de gözaltına alınmıştı. Pişmanım, bir daha kullanmayacağım demişti. O kameralar önünde söylediğiydi. Şimdi bilimsel olarak yapılan tahlillerde, yani kan tahlilinde, saç tahlilinde, idrar tahlilinde, örneklerin akabinde ortaya çıkan şey bu. Bildiğiniz müptela uyuşturucu kullanmaya devam ediyor ve bu esnada da belediye başkanlığı görevini ifa ediyor yahut belediye başkanlığı koltuğunda başka görevler ifa ediyordu. Artık belediye başkanı değil, alındı ve şimdi cezaevinde tutuklu vaziyette. Aselsan'dan Kızılötesi dedektör, Aselsan İHA'lardan hava savunma füzelerine kadar birçok stratejik platformla entegre edilebilen Kızılötesi dedektör ailesini tanıttı. Maşallah diyelim ve devam edelim. Vatandaşlık çetesine yönelik operasyonu Akşam Gazetesi de duyurmuş okuyucusuna. Milliyet'te neler var peki? Rövanş öncesinde, avantaj peşinde. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Sır lacivertler İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşmayı kazanarak rövanş öncesinde avantaj elde etmeyi hedefliyor. Yalnızsa öyle 1-0'lar falan kafi olmuyor. Hiç şüphesiz Fenerbahçeli futbolcular da teknik heyette buna vakıftırlar. En azından 2-0'lık bir sonuç gerekiyor. Muhammed Salah imzaya geliyor. Trabzon'a bugün Türkiye'de olması bekleniyor. Bana göre yılın şu ana kadar tabii en büyük transferi Muhammed Salah. Peki, bambaşka bir Türkiye, yepyeni bir bölge, terörsüz Türkiye'ye dair haber Milliyet'in manşetinde. Mevcut komuta yapısıyla devam edilecek. Dün Yüksek Askeri Şura üyelerinin toplantısı ve ardından da verilen kararlar. Trump tehdide devam ediyor. Trump'ı Tahran'ı tehdit eden sert açıklamalarına karşılık bulmaması tabii dikkat çekiyor. İran herhangi bir şekilde aynı sertlikte yanıt vermiyor. Trump, İran'ın başını kesmeden önce ona son bir şans daha vermek istiyorum. Umarım aklı selim davranırlar. Bakalım neler olacak ifadesini kullanıyor. Az önce de Fox News'e konuştu Amerika Başkanı Trump. İran'la çok iyi görüşmeler yürütüyoruz dedi. Bu böyle pozitif gibi devam eden bir cümle ama İlerleyen dakikalarda ise tehdit etmeyi ihmal etmedi. Şöyle dedi: Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, yoksa İran'ı çok sert vururuz. Oo, çok sert. Yerli ve milli lokomotif Amerika'da Ulaştırma Bakanı Uraloğlu TÜRASAŞ tarafından üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli dizel elektrikli manevra lokomotifi D-11'in Afrika'ya ihraç edildiğini söyledi. Manevra lokomotifi Tanzanya'ya uğurlandı. Yerli ve milli mühendisliğimizin ürünü olan lokomotifimiz Afrika'da raylarda buluşmak üzere yola çıktı diyor Ulaştırma Bakanı efendim Abdülkadir Uraloğlu. Haberiniz olsun. İddiaların odağındaki isimlerden yolsuzluk, irtikap, rüşvet, şu bu derken okların gösterdiği isimlerden biri olan Veli Ağbaba ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında fezleke hazırlandı. Zincirleme şekilde rüşvet aldıkları iddiasıyla. Efendim? zincirleme şekilde rüşvet aldıkları iddiasıyla Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlendi sevgili dinleyiciler. Takvim. Salah haberine takvim de yer vermiş. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in sevgilisine politik analizler yaptığı WhatsApp yazışmaları da burada anlatılıyor. Bebeğim, her şeye dikkat ediyorum, elimden geleni yapıyorum. Tek sıkıntı kendi aramızda sıkıntı çıkması. Bunun dışında sorun yok. İmamoğlu pastayı bölüşmede anlaşmadı. Birbirlerini sattılar onlar bebeğim. İmamoğlu'nun ayağını kaydıran yine Özgür Özel bebeğim. Yani kendi içimizden satış olmazsa dışarıdan kimse bize bir şey yapamaz. Ve kadın cevap veriyor. Aşkım sen ne dediğinin farkında mısın? Özgür Özel partiyi birinci parti yaptı, partiyi zirveye taşıdı. Neden öyle bir şey dedin ki sen? Diyor. Sonra Menderes Belediye Başkanı, gözaltındaki belediye başkanı cevap veriyor. Ya kim olsa öyle olurdu. Yani tepkisel oylar bunlar. Kemal Bey de olsa aynı şey olurdu. Mesele partiyle alakalı değil, ekonomik diye cevap veriyor efendim. Ekonomik. Yalnız afişe, her şey afişe. Delilsiz cezaya iptal. Ankara'da Fahri Müfettiş UÖ'ye 10 bin liralık trafik cezası kesildi. Mahkeme delil nerede diye sordu ve ceza iptal edildi. Öyle ya. Eğer bir ceza mevzu bahisse ortada ya görüntüsü ya kaydı, her neyse, ya da şahitleriyle başka örneklerle de iş tespit edilmeli ve ispatlanmalı. O yok. O yoksa ceza da yok. Üniversiteliye maaş gibi burs. Üniversiteler dereceye giren öğrencilere tek seferde 250 bin lira ya da ayda 60 bin lira gibi burs paketleri sunuyor. Sevgili dinleyiciler, özellikle özel üniversitelerin bu yönde büyük adımlar attıkları biliniyor. Öğrenci sayısındaki daralmanın da bunda rolünün olduğunu tahmin etmek anormal değil. Online müzayedeler sahteciliği arttırdı. Türkiye'nin ilk koleksiyonerlerinden Hüseyin Kocabaş'ın aynı adı taşıyan torunu dedesinin izinden gidiyor. Kocabaş, koleksiyoner değil alıcılar arttı. Online müzayedeler sahte resmi körüklüyor diyor Türkiye gazetesindeki haberlerde. Dijital abonelikler. Sizde var mı efendim? Hani şu meşhurlar, onlar artık cep yakıyor. Teknoloji bütçelerimize yeni faturalar getiriyor. Video platformları, yapay zeka uygulamaları, bulut depolama hizmetleri, oyun üyelikleri, VPN ve antivirüs hizmetleri gibi onlarca kalemde aboneliğe binlerce lira para ödüyoruz. Binlerce lira. Peki, mümkün oldukça farklı haberlerle devam etme niyetindeyiz. Ruhban okulu din okulu değildir dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeniden açılacağı konuşulan Heybeliada Ruhban Okulu'nun meclis gündemine taşındığına aktaran bir haber bu. Milli Eğitim Bakanı soru önergesinde burası dini okul değil diyerek karşılık verdi. Ne tip bir okul? Bunu da ilerleyen dakikalarda yine bakanın ifadeleriyle evvelallah işitirsiniz. Dışişlerinin gemi uyarısı yine Türkiye gazetesinde var. Karadeniz'de Yaşar ve Nadezhda gemilerine düzenlenen saldırıdan endişe duyduğunu söyledi Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ve tarafları acil tedbir almaya çağırdı. Acil tedbir. Son olarak Milat gazetesi tamamen susacak diyor. Emperyalist terör oyununun bozulmasıyla silahlar tamamen susacak. Örgütün fesinin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla tespit ve teyit edilmesinin ardından 6 aylık başvuru süreci resmen başladı. Tarihi adımı MHP lideri Devlet Bahçeli ilk imzayı vererek attı diyerek de sürüyor. Sahte vatandaşlık çetesine olan operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek kamuoyunu bilgilendirerek gerçekleştiriyor. Usulsüz yolla yabancılara Türk vatandaşlığını kazandıran suç örgütüne yönelik 16 ilde düzenlenen operasyonda 72 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Usulsüz yolla yabancılara, Türk olmayanlara Türk vatandaşlığı kazandıran bir suç örgütüne yönelik operasyon bu. Son olarak 5 ile risk uyarısı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, meteorolojik verilere göre Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa başta olmak üzere kıyı bölgelerinde orman yangınları açısından risk oluşturacak seviyede şiddetli rüzgar beklendiğini duyurdu. Yetkililerin ve vatandaşların dikkatli olması uyarısını yaptı. Saatin 7.30 olduğunu fark ediyoruz. Bakalım ilk 30 dakikada, 7'de başladığımız yayında ilk 30 dakikadaki ilk mesaj kimden ve nereden geliyor? Hemen kontrol edelim. Bulduk. 0507-977-0101'deyiz. İzmir'den Oktay Bey bizi dinliyor. Vallahi sizinle güne başlamak ayrıcalıktır. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum diyor İzmir'den Oktay Bey. Sağ olunuz. Yaşamak sadece mücadele etmek değil. Yaşamak sadece radyolarda müzik dinlemek değil. Hayatta neler oluyor? Ülkede neler oluyor? Biraz da ona vakıf olmak, alternatifler üretmek, çözümler getirebilmek ya da elinden geldiğince bilgilenmek. Bu da insan olma vasıflarından biri. Sizin de mesajlarınız var. Onlar da birazdan.
1: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
2: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.

0: Kapılarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Seni

0: olacaksın.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: 9 Euro'ya ne aldığını unutabilirsin, Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 Euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
3: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Bir reklam.
4: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrı başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
5: Reklam.
6: Radyo 7.
7: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
8: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
9: Yine trafik var İstanbul'da. %38 kent trafiğinde yoğunluk seviyesi. %38 ki saat şu anda 7.35. Siz çoktan uyandırız, mücadelenize başladınız. Bulunduğunuz kentte de muhtemelen benzer şartlar olabilir. Ama biliniz ki kentte İstanbul'da %38 seviyesinde trafiği görüyoruz. Özeti şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde yoğun trafik var. Haliç Köprüsü'nde Hayvansaray istikametini kalabalıklar içinde sayalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde akıcı ve açık trafiği görüyoruz. Keşke diğer arterler için de aynı şeyi söyleyebilirsek, söyleyemiyoruz ki. E5'ten Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na ve havalimanından Avcılar'a kadar yoğun, hatta çok yoğun seyir. Tem'den Tekstilkent'ten Hastal'a, Hastal'dan Tekstilkent'e kadar da aynı şekilde çok yoğun haliyle sürüyor. E5'ten Kartal'dan Kozyatağı'na kadar, Tem'den Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere kadar yoğun trafik artarak devam ediyor. E5 üzerinden Ok Meydanı'ndan İncirli'ye, Basın Ekspres yolunda Mahmut Bey Batı çıkışına kadarsa yoğun akıcı şekliyle kent trafiği devam ediyor. Ve selam, kolay gelsin size.
8: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
9: Burası Radyo 7. Radyo 7'nin uyandıran yayınını dinlemektesiniz. Bu yayın kuzeyden güneye, doğudan batıya, hanelerinizden, evlerinizden, araçlarınızdan, servislerinizden, iş yerlerinize, ofislerinize, dükkanlarınıza, imalathanenize, fabrikanıza kadar, evelallah, saraylardan efendim mütevazı apartman dairelerine, köy evlerine kadar her yerde Radyo 7 yayınları olarak ulaşıyor ve dinleniyor. Allah hepinize güzel bir gün versin. Yalnız alevli günler başladı, haberiniz olsun. Buna eskiler Eyyam-ı Bahur diyor. Benim dedelerim derdi. Yani bu dönemde dışarıda durmayın, hatta bu dönemde denize bile girmeyin derdi. Denizin kendisini temizlediği dönemler derdi. Deniz zaten sizi kendisinden uzaklaştırır da derdi. Eskiler yaşayarak ediniyorlar bu tecrübeyi. Çöl ve Afrika sıcaklarının etkisi altına giriyor. Ülke resmen yanıyoruz. Güneydoğu Anadolu'da termometreler 40 derece yaşıyor. Dün İstanbul'da sıcaklar resmen bunaltmaya başladı. Araçta 45 derecelik sıcaklığı gördüm. Ha tamam, güneşin altında gördüm ama nihayetinde de termometre 45'e işaret etti. Yanlış mı görüyorum, şekerim mi yükseldi? Var bende öyle sorunlar çünkü diye yaklaştım. Hayır, 45 derecelik sıcaklığı denk geldim efendim. Uzmanlar uyarıyor. Özellikle 11 ile 16 saatler arasında çıkmayın mecbur değilseniz dışarıya diyor. Bol bol sıvı tüketin diyor. Hafif beslenin diyor. Şöyle devam ediyor.
10: Çarşamba günden itibaren sıcaklıklar İstanbul'da 33-34 dereceleri bulacak ama Marmara ve Karadeniz'in etkisiyle sıcaklıklar 40 dereceye kadar hissetme imkanı da olacak. Yani rüzgar olan bölgeler, işte boğaz kesimlerinde, kıyı kesimlerde biraz daha ve ormanlık alanlarda, ağaçlık alanlarda biraz daha sıcaklığı Anadolu, Güneydoğu Anadolu zaten çok hissedecek. Çünkü Basra termik alçak basınç o bölgeden geldiği için batı bölgelerimize kadar yayılacak. Saat 11 ile 16-17 arasında da mümkün olduğu kadar dışarılarda eğer acil çok işleri yoksa olmamalarında fayda var.
9: İstanbul'da Küçükçekmece'de D100'de bir otomobilin İETT aracına çarptığı haber veriliyor. Maalesef yaralılar olduğu bilgisi geliyor elimize. Tekrar ediyoruz, İstanbul'da Küçükçekmece'de D100'de bir otomobil İETT otobüsüne çarptı. Yaralılar var. Kaza neden meydana geldi? Ne şekilde cereyan etti? Yaralıların durumu nedir ya da kaç kişi yaralı? O henüz belli değil. Net şekliyle belli değil. Çok yeni, çok sıcak bir haber bu gelişme. İstanbul'da İETT otobüsüne bir otomobil çarptı ve yaralılar var. Geçmiş olsun diyoruz şimdiden, inşallah hayati bir risk yoktur diye de devam ediyoruz. Efendim, petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından motorinin litre fiyatında da indirim geldi. İndirim gece yarısında fiyatlara yansıdı. Litre başında 1 lira 5 kuruş civarında bir indirim. Motorinde 1 lira 5 lira kuruşluk bir indirim var. İstanbul'da 80 lira seviyesinde, Ankara'da 81.12'de, İzmir'de ise 81.14 seviyesinde bulunuyor motorin bu indirimin ardından. Tekrar mı söyleyeyim? Peki. İstanbul'da motorinin litre fiyatı 80 lira. Ankara'da 81.12, İzmir'de 81.4 seviyesinde. Benzini de hatırlatalım. Ne olur ne olmaz. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 68.51. Ankara'da 68.22. İzmir'de ise 68.51 seviyesinden satılıyor. Haberiniz olsun ve devam edelim. Bizi Bafra'da, Samsun'da dinliyor Hanife Hanım. Diyor ki, yıllardır dinliyorum sizi ama mesajı ilk kez gönderiyorum. Ne iyi ettiniz, zaman zaman böyle ben buradayım deyin. Tütün tarlalarından dinliyoruz, dinletiyoruz diye de ekliyor. Orada çalışan Hanife Hanım'la beraber arkadaşlarına, ekip arkadaşlarına, emekçilerin tümüne selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Allah güçlerini arttırsın. Bakınız, sıcak havalarda, dışarıda, tarlalarda, bahçelerde mücadele edenler de var, rızkını kovalayanlar da var. Bafra'ya sevgiler gönderelim, Hanife Hanım ve arkadaşlarına kolay gelsin diye de ekleyelim. Yine İzmir'den bir dostumuz, ne zaman acaba belediye başkanı geçiş yapacak diyor İzmir'den gönderdiği mesajında. Valla yani belediye başkanınız sanki bağımsız kalacağım gibi bir duruş sergiliyor ama siyasette o kadar hızlı ilerliyor ki her şey. 24 saat çok uzun bir süre, Demirel'in dediği gibi. Her sabah yine sizinle servisteyiz ve başladık diyor. Kaptan Necmi Bey bizi dinliyor. Kayseri'den adaşım Mehmet Bey, Mehmet Bulut takibe devam ediyor. Malatya'dan da Nurgül Karataş ablamız dinliyor. Ona da selamlar gönderelim ve teşekkür edelim. Dün malum ayın 4'üydü ve Enver Paşa'yı hatırladık, yeniden yad ettik. Enver Paşa 104 yıl önce dün Taçikistan sınırları içinde bulunan Belcivan yakınlarında Bolşevik Kızıl Ordu birlikleriyle girdiği çatışmada şehit olmuştu. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'nin önde gelen isimlerinden biriydi Enver Paşa ve savaşın ardından yurt dışına çıkmıştı. Daha sonra Orta Asya'daki basmacı hareketine katılmıştı. Sovyet güçlerine karşı cihat eden isimlerden biriydi. Açıklamayı, değerlendirmeyi yapansa akademisyen Doktor Ahmet Sefa Özkaya Enver Paşa'yı anlatıyor.
5: Enver Paşa şöyle yapıyor. 1921'e kadar, hatta Sakarya Meydan Muharebesi'ne kadar, yani Anadolu'da eğer bir başarısızlık olursa ben gideyim. Yani buradaki amaç şu değil, Anadolu ordusuna darbe yapmak değil. Yani başarısız olursa ben de bir deneyim şansım. Ama zaten denemekte olan birisi varsa oraya girmeniz ortalığı karıştırır. Yani bu Yunan'a hizmet etmek olur. Enver Paşa da böyle bir şey tabii ki yapmaz. 1921'e kadarki düşüncesi bu, hatta Batum'a geliyor. Yani Batum'da, Van Türkistan'dan Batum'a geliyor ve orada bekliyor. Acaba bir şey olacak mı diye. Fakat 1920'de Sakarya Meydan Muharebesi kazanılınca diyor ki tamam. Hani Anadolu hareketi başarıya ulaşacak. O zaten sonucu belli eden olaya dönüm noktası Sakarya Meydan Muharebesi'dir. Büyük Taarruz'dan öncedir. Bundan sonra Enver Paşa basmacı hareketinin başına geçiyor. Yani Türkistan'daki ayaklamacın. Daha önce bir çeşit ittifak kurar mıyız acaba dediği Bolşevik birlikleriyle artık ne oluyor? Düşman hale gelecek. Peki siz oraya gittiğiniz zaman ben işte Osmanlı tahtının varisiyim deseniz size ne diyecekler? İyi de kardeşim, burası Türkistan, hani Osmanlı ile ne alakası var? Ne yapıyor? O dönemdeki oradaki insanlar Türk, oradaki insanlar Müslüman. Oradaki artık coğrafyaya göre, oradaki kültür ve oradaki sosyolojiye göre yeni bir anlayış getiriyor. Biz dolayısıyla hani 2026'dan baktığımız zaman işte şucu muydu, bucu muydu? Yani hani buradayken şu formülü savunuyordu, oradayken de buraya o formül uymaz, oraya da bu formül uyar diye düşünüyordu. Dolayısıyla neden? Çünkü hani biz 100 yıl sonra acaba konuşanlar bunu nasıl adlandıracaklar diye düşünerek hareket etmiyor tabii ki bu insanlar. O yüzden dönemin kendi şartları içinde değerlendirmemiz lazım dediğimiz şey de bu. Tabii ki hani çok vatansever bir insandı. Nitekim hani bir Kurban Bayramı sabahı Sovyet Bolşevik birliklerle girmiş olduğu çatışmada Çaycan Tepesi'nde şehit ediliyor.
9: İdeallerimizin olduğu zamandan bugünün deforme haline gelmek gerçekten seviyeler altına inmemiz manasına geliyor. Hatta sıfırın altına da inmemiz, gerilememiz. Her işin karşılığını rüşvetimi alırım kardeşim. CHP'li Menderes Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda 15 şüpheli gözaltında. Başkan İlkay Çiçek de onlardan biri. Çiçek sevgilisine rüşvet anı itiraf ediyor yazarak, ben diyor yürüyen parayım bebeğim, her işin karşılığı para almaya alışkınım. Başkan Çiçek sevgilisiyle yaptığı WhatsApp yazışmalarında rüşvet trafiğini başkan yardımcısı Rüzgar Sönmez üzerinden yürüttüğünü söylüyor. Herkes beni saf zannediyor. Rüzgar birkaç iş adamından para aldı. Benim payıma düşeni şoförüm Tolga'ya aldırdım ben diyor. Sevgilisine para balyalarının fotoğrafını gönderen Çiçek rüşvet trafiğini şöyle itiraf ediyor. Ben yürüyen parayım bebeğim. Muhtarlıktan geliyorum. Para işine bulaşmıyorum. İşler Murat ve Rüzgar'ın üzerinde. Kendim rüşvet alacak değilim. Bu salakları kullan. Diyalog böyle. Nereden çıkartıyorsun kardeşim bu diyalogları diyorsan, yazışmalardan, WhatsApp yazışmalarından, Sabah gazetesinde manşete taşınan bu ayrıntılardan. Bu arada tutuklanan eski Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun kanında da efendim rüşvet parası mıdır, başka paralar mıdır bilinmez ama uyuşturucu testinin pozitif çıktığına dair de bilgiler veriliyor, aktarılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok iyi tanımlayan, tam bilen isimlerden biridir biliyorsunuz Savcı Sayan. Diyor ki Savcı Sayan katıldığı bir yayında, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Fethullahçı terör örgütünün uyuyan hücreleridir.
6: Yargı Türkiye'yi siyasi anlamda işgal etmek isteyen iç ve dış güçlere karşı Türk milleti adına önemli bir karar vermiştir. Bence o karar 10 taburdan, 20 alaydan, 20 tümenden daha büyük bir savunma yapmıştır Türkiye adına. Çünkü Türkiye'yi işgal etmek isteyen dış güçlerin amacı siyasi anlamda işgal edip kendilerine evet. bağlamak. Bunun da en iyi ayağı, en önemli ayağı İmamoğlu'dur. Ve bugün buradan itiraf ediyorum. Kılıçdaroğlu'na karşı çıkan küreselciler başta olmak üzere. İçimizdeki mankurtlar Özgür Özer ve İmamoğlu. Bunlar FETÖ'nün bugüne kadar uyuyan hücreleridir. Bu değişim hareketi FETÖ'nün bugüne kadar uyuyan hücreleridir ve bu hücreler yeniden faaliyete başlıyor. Çünkü biliyorsunuz 2010'dan beri 10 yıl geçmesine rağmen hala devletin bazı kurumlarında FETÖ çalışmalarını, FETÖ adamlarının çalışmalarını hepimiz net bir şekilde görüyoruz. Bizim gözümüzün önüne de geliyor. Devlet zaman zaman operasyon yapıyor. İşte o gizli çalışan hücrelerden birisi de bu organizasyondur, bu güçlerdir. Ve yani ne yazık
11: Özgür
6: ki...
11: Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ve ekibi, hadi evet. ekibini katmayalım, ikisi. FETÖ'nün uyuyan hücrelerini mi temsil ediyor?
6: Evet, uyuyan yani, hücrelerini temsil ediyorlar.
9: Özel ve Ağbaba'ya fezleke hazırlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı o dönem CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel'le aynı dönemde CHP Malatya Milletvekili olan Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandığını duyurdu. Özgür Özel ve Veli Ağbaba için hazırlanan fezlekeler önce Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur ve Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu Özel'le Ağbaba'nın Muhittin Böcek'in aday gösterilmesini sağlamak için Böcek'le Gökhan Böcek'ten oğlu Gökhan Böcek'ten maddi menfaat temin ettiklerine yer veriyor. Özgür Özel'in ayrıca Özkan Yalım'dan CHP kurultayında kullanılmak üzere maddi menfaat temin ettiği vurgulanıyor. Veli Ağbaba'nın ise Çankaya Belediye Başkanı üzerindeki nüfuzunu kullanarak yapılacak bir katı atık ihalesini istediği şirkete verilmesi konusunda girişimlerde bulunduğu, menfaat temin ettiğine dair de iddialar var. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı fezleke hazırlandı, dokunulmazlıkları kaldırılsın ve yargılanmalarının önü açılsın diyor sevgili dinleyiciler, haberiniz olsun. Üzücü şeyler değil mi bunlar? Ya da normalleşen. Vatandaşlık vurgunu, bence bu da çok kıymetli bir haber. Neler oluyor diye bilinsin manasıyla kıymetli dedim. Yabancıların gayrimenkul satın alarak Türk vatandaşı oldukları sistemi suistimal eden iş insanlarının da aralarında bulunduğu 90 kişi. İş insanları, kadınlar, erkekler, o yüzden iş adamları denmiyor, hanımefendiler de aralarında olduğu için. Ama usulsüz şekliyle devleti istismar ederek, vatandaşı ve sistemi suistimal ederek 2,5 milyar devleti zarara uğratan bu iş insanlarının mal varlıklarına el konuldu. Oyun çıktı ortaya. İddiaya göre haklarında gözaltı kararı verilen 90 kişi örgüt gibi hareket ediyor. Ucuz taşınmazları sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösteriyor ve Türk vatandaşı olmak isteyen yabancılara satıyor. Yani aslında o parayı yetmez gösterdikleri yer, ama Türk vatandaşı olmak isteyen yabancılara pahalı pahalı satıyorlar. Ancak satış rakamı kadar döviz girişi olmuyor. Örgüt üyeleri bu yolla 2,5 milyar liralık vurgun yaptı. B grup yapının sahibi İbrahim Halil Babacan, Babacan grubun sahibi Mehmet Babacan, GÜYODER Başkanı Eksper Neşecan Çekici de gözaltındaki isimler içerisinde. 1045 taşınmaza, bir otele, 15 motorlu araca, bir yata, 10 banka hesabına ve 7 şirkete el konuldu. Usulsüz vatandaşlık verilen 6134 yabancı Türk vatandaşlığından atılacak sevgili dinleyiciler. Yapılan bu vatandaşlık vurgunu operasyonu sonrasında kimlerse onlar teker teker bulunacak ve atılacak. Atılsınlar. Onlar da bu işin, bu çarkın içindelerse, kim olursa olsun atılsınlar. Ya da tutuklansınlar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 30 Temmuz 2026'da gazeteci Cem Küçük hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj iddiasıyla soruşturma başlatmıştı ve Cem Küçük gözaltına alınmıştı. Cem Küçük hakkında bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığında sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetler bulunduğu, İBB soruşturması sürecinde medyada yer alan bir kısım söylemlerinin olduğu kaydedilmişti. 31 Temmuz 2026'da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda götürülen Küçük, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suçundan tutuklanıp cezaevine gönderilmişti. Sonra başka isimler geldi. Mesela Tahir Sarıkaya. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca Cem Küçük hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya'da 3 Ağustos 2026'da İstanbul'da il jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Sarıkaya dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun ardından da şantaj iddiasıyla tutuklandı ve cezaevine konuldu. Arkadaşlar gazetecilik hariç başka şeyler yapmışlar. Cem Küçük'le aralarında para transferleri bulunan Sarıkaya'nın, Tahir Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri, milyonları, 30 milyona yakın bir paradan bahsediliyor ve transferleri, o paraların da transfer edildiği hesaplarda kayıt altında, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı söyleniyor. Tahir Sarıkaya'nın ben faize bulaşmadım, faiz risklidir, haramdır, onun yerine kriptoya yatırdım şeklindeki savunmasının da çelişkilerle dolu olduğu anlaşılıyor. Çünkü aynı Sarıkaya'nın Kıbrıs'ta kumar eğlencelerinde de görüldüğüne dair bilgiler var. Hani insanda biraz denge olsa, önüyle ardıyla, söylediğiyle yaptığı arasında bir denge olsa, bir tahterevalli misali, tamam kardeşim diyeceksiniz ama diyemiyorsunuz ki tamam diye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu TOKİ'nin kiralık sosyal konut projesi için geri sayım başladı. İlk etapta İstanbul'da 15 bin konut uygun fiyatla kiraya verilecek. Başvurular kura sistemiyle belirlenecek. Hak sahipleri evlerde 3 yıl boyunca oturabilecek.
12: Kiralık sosyal konut uygulamamızın ilk adımını bismillah diyerek İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutla atıyoruz.
13: Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimlerinde 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 konutlar hak sahiplerine teslim edilecek. Peki sosyal konut projelerinden kimler istifade edebilecek? Dar gelirli vatandaşlar, aileler, gençler, şehit yakınları ve gaziler, emekliler ve son olarak engelli vatandaşlar sosyal konut projesinden yararlanabilecek.
14: İstanbul, Avrupa yakası ve Anadolu yakasında yapılacak olan sosyal konut projesi Bu projelerle birlikte dar gelirli vatandaşlarımız rahatlayacak. Yani kira oranları aşağıya doğru düşer. Buna istinaden kentsel dönüşümle ilgili de blok şeklinde yapılacak olan kentsel dönüşümlerde geliri olmayan emekliler de ev bulmakta sıkıntı yaşadıkları için onlar için de bir fırsat olacak. Bu nedenden dolayı kentsel dönüşümde yapılamamakta. Yani kiralık ev bulamadıklarından kaynaklı. Ondan dolayı İstanbul'daki kira fiyatları yapılacak olan sosyal konut projeleriyle birlikte rahatlar. Yani Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla Eylül ayından itibaren kura çekilme şeklinde noter huzurunda en az 3 yıllık kontrat yapılmak kaydıyla bu projeler gerçekleşecek. Ondan dolayı da kiralar biraz da olsa en azından İstanbul'da rahatlar ve aşağı doğru düşer.
7: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
15: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
16: İnsanlık tarihinde uzay çalışmaları önce bilimsel merakla ardından da teknolojik ve siyasi rekabetle şekillenen bir süreçtir. Uzay çalışmalarının başlangıcı olarak kabul edilen olay 4 Ekim 1957 tarihinde Sovyetler Birliği tarafından Sputnik 1 uydusunun uzaya fırlatılmasıdır. Sputnik 1, dünyanın yörüngesine giren ilk insan yapımı cisimdir. Bu olay uzay yarışının başlangıcı olarak kabul edilir. 1961 yılında Sovyetler Birliği'nden Yuri Gagarin, Vostok 1 aracıyla uzaya çıkan ilk insan oldu. Amerikalı Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, 20 Temmuz 1969'da Ay'a ayak basan ilk insan oldu.
15: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
17: Burası Radyo 7.
18: Reklam.
19: Akbank Fast uluslararasıyla yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle

0: Reklam.
1: Radyo 7. Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe kendi evinde 7 gün 7

Den başarılar diliyoruz. İsmail Hoca güven veriyor. O da diyor ki Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Maça çok iyi hazırlandık. Taraftarımızın desteğiyle sahamızda kazanıp rövanş öncesinde avantaj elde etmek istiyoruz diyor. Şampiyonlar Ligi'nde yer almanın camia için büyük önem taşıdığını hatırlatıyor. Hep birlikte taraftarımızı mutlu etmek ve Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz diyor İsmail Kartal. Milan Skriniar'sa Fenerbahçe kaptanıysa maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Rakibimize saygı duyuyoruz, evet, ancak kendi sahamızda kalitemizi ve tecrübemizi ortaya koyarak kazanmak, rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etmek istiyoruz diyor. Skriniar, Ake'nin performansına da övgülerde bulunuyor. Çok profesyonel, çok tecrübeli bir oyuncu Ake. Birlikte daha iyi olacağız ve gelişmeye devam edeceğiz diyor. Fenerbahçe'nin önemli transferlerinden biri biliyorsunuz Ake. Sezonun önemli isimlerinden biri. Bu arada aynı Fenerbahçe'nin Alexander Sørloth için İspanya'ya çıkarma yaptığından da haberiniz olsun. Norveçli golcünün transferi için Madrid'le masaya oturduğu Sarılaş verdi yetkililer ve bu hafta içinde işi bitirme niyetinde. Sørloth'un da Fenerbahçe'ye sıcak baktığı söyleniyor. Onu bilmem. Yani transfer gerçekleşir mi bilmem. Ancak Trabzonspor Türk futbol tarihinin en büyük transferini gerçekleştirdi. Ya Allah Bismillah diyerek Muhammed Salah rüya değil. Gerçekten önemli bir transfer bu. Liverpool'daki muhteşem kariyerini noktaladı 34 yaşındaki dünya ünlü sağ kanat Muhammed Salah ve yıllık 17 milyon avro maaş artı bonusları içeren 2 senelik teklife evet dedi spor basınının iddiasına göre. Prensip anlaşması sağlanmış ve artık Salah'ın ıslak imzası bekleniyordu. Dün akşam beklenen imza geldi, iş bitti. Başkan Ertuğrul Doğan'ın uçağı bu sabah saat 7'de Salah almak için Yunanistan'a havalandı. 10.30 gibi İstanbul'a ayak basması bekleniyor Muhammed Salah'ın ve saat 21'de de Trabzon'da olması bekleniyor. Salah imzaya geliyor. Ligin kalitesini arttıracağına kesin gözüyle baktığımız ve bordo mavili formaya da yakışacağına inandığımız bir isim Muhammed Salah. Peşinden kimler koşmadı ki? Dünya devleri de koştu. Türkiye'den de kulüpler en son Beşiktaş'ta çok yakından ilgilendi ama ipi göğüsleyen Trabzon oldu. Kutlayalım Trabzonlu yöneticileri. Hayırlı uğurlu olsun. Fatih Tekke ışığı görüyor. Fatih Tekke ilk etabı gayet iyi geçti hazırlıkların diyor. Çok ciddi bir sakatlığımız da olmadı. Bizim için verimli bir kamptı. Futbolcular da çok istekliydi, arzuluydu diyor. Takımın hazır olmadığını henüz söylüyor Fatih Hoca. Daha ritmimizi bulmamız, oyuncuların birbirine uyumunu geliştirmemiz lazım. 90 dakikayı görmemiz lazım. %100'e hazır mıyız? Bunun için çok büyük bir evet diyemem şimdi ama iyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim diyor. Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke. Ancak Muhammed Salah'la bordo mavili takımın bambaşka bir sayfa açtığı da kesin.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan

ailelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Bahçıvan Taze Kaşar Peynirinin kilosu 299 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

0: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
5: lazım. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Ayçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Ayçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
6: Bir reklam.
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: Reklam. Radyo
9: 7. Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
10: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
11: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Torbalı Ödemiş yolunun 67 ila 72. kilometreleri. Diyarbakır Siverek yolunun 35 ila 37. kilometreleri. Büyükçekmece Çatalca yolunun 21 ila 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. İyi yolculuklar, güvenli sürüşler diliyoruz. Ekspertizse
10: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
12: Halkbank'ın katkılarıyla.
13: Ekonomi dünyasından haberlerle yeniden beraberiz. Şu anda piyasada, serbest piyasada doları 47.57 bandında görüyoruz. Dolar 47.57'de, avro ise 54.90'larda, hatta 91'de. 54.91. Sterlin 64.04 seviyesinde. 64.04. Borsa İstanbul Yüz Endeksi dün biraz arttırdı puanını. Artı 277 ile beraber günü 13.687 ile tamamladı. Puanı buydu BIST Yüz Endeksinin, 13.687. Gelelim gram altına. O yeniden yükseliş eğiliminde. Serbest piyasada 1 gram altın satın alma niyetindeyseniz biliniz ki satış fiyatı 6.322 lira. 1 gram altının eşitleri bu. 6.322 Türk lirası. Çeyrek altın 10.285 liraya satılıyor. Yarım altınsa 20.570 liraya. Tam altını da söyleyelim. 41.010 liraya. Ata altını merak edenler için 42.000 liranın üzerinde. 42.017 lira. Tabii ne aldınız? Nereden aldınız? Hangi şekilde ödeyerek aldınız? Hangi tip yakınlıklarla satın aldınız? Bu fiyatlar değişebilir. Ya da ne kadar aldınız? Gümüşün gramı 93.03'te ve Brent petrol 78 dolar 95 seviyesinde. Haberiniz olsun.
12: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
13: Yani petrol fiyatlarında gerileme var. O gerilemenin ardından motorinin litre fiyatında da indirim var. 1 lira 5 kuruşluk indirim yapıldı motorine. Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 80 lira, Ankara'da 81.12, İzmir'de ise 81.4'e gerilemiş durumda. İstanbul'da motorin 80 liraya satılıyor litresi, Ankara'da 81.12, İzmir'de 81.4. Petrolcüden petrolcüye değişkenlik olabilir, bundan da haberdarsınız. Benzinin litre fiyatı ise İstanbul'da 68 61, Ankara'da 68.22, İzmir'de ise 68.51 seviyesinde. Benzin fiyatında herhangi bir daralma ya da değişme ya da gerileme şimdilik gözükmüyor. Efendim, trafik sigortasında yeni dönem başladı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumu tarafından hazırlanan yeni düzenleme 1 Ağustos itibariyle uygulamaya girdi. Artık kazalarda hasar tespiti yapacak olan eksperler merkezi sistem üzerinden otomatik olarak atanacak. Merkezi sistem üzerinden eksper gelecek ve hasar tespitinizi yapacak. Ayrıca değer kaybı başvurusuna herhangi bir şekilde gerek kalmayacak. Otomatik üzerinden devam edelim anlatmaya. Otomotiv pazarı ilk 7 ayda daraldı. Türkiye'de geçen yıla göre %10.72 seviyesinde daralarak 638.965 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları %12.14 seviyesinde daraldı. 502.712 oldu. Hafif ticari araç pazarı ise %5.5 daraldı. 136.253 adet oldu. 160 kW arasında elektrik otomobil satışları, elektrikli otomobil satışları bu dönem %5.3 arttı, %16.7 oranında pay kazandı. Yani otomobil satışlarında elektrikli araçların satışlarının arttığı, diğerlerinin ise gerilemeye devam ettiği ifade ediliyor. Şimdi sizi Gazi Bey ile Gazi Albayrak'la tanıştıralım. Gaziantep'te yaşıyor Albayrak. Hassas tip, gönlü rahat olsun istedi. İmkanı da el verdi, o da zorladı, biraz da borca da girdi. Bayiye gitti, bir otomobil satın almak istedi, beğendi. Sonra otomobili bir şekilde ekspertize soktu, hayatının şokunu yaşadı Gazi Albayrak. Sıfır diye aldığı otomobil hasarlı çıktı. Bayiden almıştı oysa ki araç sıfırdı. 2026 diye almıştı aracı, o da 2025 model çıktı. Dinleyin Gazi Albayrak'ı.
8: Tabii ki araç sıfır. Herhangi bir şey sormamıza gerek yoktur. Araç hakkında kazalı mı vesaire kimsenin aklına gelmez. Bizim de aklımıza gelmedi. Kazalı olup olmadığı. Aracı görmek istedim. Sıfır. Biz size zaten sıfır aracı teslim ediyoruz. Görmenize gerek yok dediler. Sonra aracın plakaları çıktı. Aracı teslim almaya gittiğimizde aracın kaputunun üzerinde küçük kılcal bir çizgiye denk geldim. Dediler buna bir 30.000 TL'lik indirim uygulayalım. Aracı size teslim edelim dediler. Dedim ya ben hasarlı araç almak istemiyorum. Bu çizik olmayan bir tane araç verin. Prosedür gereği devir işlemleri de bittiği için bizi ikna ettiler. Teslim alırken bana bir tane muvafakatname imzalattılar. Muvafakatnameyi okuduğumda şu yazıyordu. Bu aracı hasarlı olarak teslim aldığımı kabul ve beyan ederim. Akabinde herhangi bir dava açmayacağımı taahhüt ederim. Dedim ki bu böyle olmaz. Hasarlı diye kabul ettiğimiz kısım kaputun üst kısmındaki sadece kılcal küçük bir çizik. Sadece dedim bununla sınırlandırmanızı istiyorum. Muvafakatnameyi düzeltip kaputun üzerinde para büyüklüğünde kılcal bir çizik diye değiştirdiler. Aklımızın ucundan bile bu aracın hasarlı olacağı geçmedi. Bir ay kadar zaman geçti. Arka kapıdan biraz böyle dalgalı bir ışık yansıması sezdim. Personelime dedim git arabayı eksperize. Gerçekten arabanın arka kapısı hasarlı. Kaza yapmış, onarılmış, güzelce üstü kapatılmış, bize teslim edilmiş. Tabii ki aracı bize bir getirin biz bakalım. Siz içeriye girmeyin, biz içeride kendimiz özel bakacağız dediler. Dediler bu araç boyalı, hasarlı. Dedik biz de zaten bunu söylüyoruz. Bunu siz yaptırmışsınız. Aracımıza ilk aldığımızda biz GPS taktırdık. GPS kayıtlarında 3600 sayfalık aracın nereye gittiğine dair bütün kayıtlar var. Herhangi bir sanayi sitesine, herhangi bir tamir atölyesine bu araba uğramış bile değil. Yok biz kabul etmiyoruz ancak size üste bir para verirseniz arabayı değiştiririz. Bu arabayı 1 milyon 500 bin TL nakit olarak aldık. Kredi kullandık tabii üzerine. Hasarı tahmin edersen değer kaybı olarak 150-200 bin civarında şu anda bir değer kaybı var. Bu arabanın bir tane kapısının değişen ya da boyalı olmasından kaynaklı. 2026 Temmuz ayında teslim aldığımız araç 2025 model çıktı. Bu da kendilerinin yine ayıbı. Bu aracı cuma günü kepçeyle pres yapıp kıracağız. Türkiye'ye de tamamen belirlenmesini istiyoruz.
13: Ya duydunuz değil mi efendim? Sıfır araba alırken bile imza atmadan, işi kesinleştirmeden evvel ekspertize götürün. Arabayı A'dan Z'ye şöyle bir kontrol ettirin efendim. Güven olmuyor. Kimsenin kimseye güveni kalmadı. Sıfır otomobilde çizik dahi olmaması gerekirken yaşanılan şeye bakın. Halil Bey bizi dinliyor. Günaydın. Her sabah 20 dakika işe gidiş yolculuğumda bana eşlik ettiğiniz için size teşekkürler. Şimdi tayinim Gölcü'ye çıktı. Evi daha yakın bir yerde tutacağım. heyecan. Biraz sevinçliyim bu yüzden ama sizi daha az dinleyebileceğim. Bu yüzden de üzgünüm diyor. Selametle, bir mukabele hayırlı uğurlu olsun inşallah. Siz yine dinlersiniz bence. Olsun, kısa da olsa, öz de olsa dinlersiniz. Halil Ersöz, hayırlı uğurlu olsun. Yeni görevinizde de başarılar diyelim. Sadık Uçar hocamıza sevgiler. O bizi Adana'dan dinliyor. Ben Kur'an kursunda hocayım. Her sabah muhakkak sizi dinlerim. Sabah erkenden kalkar diyor. Ne güzel ettiniz. Allah gücünüzü artırsın. Bereketiniz çok olsun. Savunma sanayide TEİ'de zam beklentimiz var. Bizi duysun diyor Mustafa Bey, yetkililere sesleniyor. Bunu ben size Instagram'dan okuyordum bu arada. Eğer Instagram kullanıyorsanız Radyo 7'nin adreslerini kullanabileceğiniz gibi Mehmetcan Radyo 7 diye yazın, aratın, ekleyin. Evelallah oradan da cevaplar veririz. Unutmayın, Instagram'dayız. Mehmetcan Radyo 7'de. Melbourne'de Çorum Spor'dan da haber verin diyen Mehmet Kilci'ye, Mustafa Çiftçi'ye çok teşekkür ederim diyor. Bu arada biz de ona sevgiler gönderelim. Sayın Bakanımıza da hürmetlerimizi bu vesileyle iletelim. Nuran İnce çok teşekkürler. Radyosunun başında Fikret Okan Aydın ve aleyküm selam. Uzun zaman oldu. Seni bugün can kulağıyla dinliyorum diyor. Bizi özlüyoruz. Dinleyicilerimizle, dostlarımızla birbirimizi özlüyoruz. Allah eksikliğinizi göstermesin. Üzücü bir şey oldu. İstanbul'da D100 karayolu Edirne istikametinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir otomobil İETT otobüsünü arkadan çarptı. Otomobilin plakası belli bu arada. 34BLN100. 34BLN100 plakalı bir otomobil İETT otobüsüne arkadan çarptığı, çok da süratle çarptığı anlaşılıyor. Görüntüler de gelmeye başladı. Maalesef o otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen bulundukları yerden çıkartılırken ağır yaralılardı. Ancak hayatlarını kaybettiler. Kaza nedeniyle karayolu trafiğe kapatılmış durumda. Otomobilli İETT otobüsünün yoldan kaldırılması için çalışmalar devam ediyor. Sefaköy'de bir otomobil İETT otobüsüne çarptı. O bölgeyi bilirim. Trafiğin yoğun olduğu, aslında çok da hız yapmanın mümkün olmadığı yollar onlar. Ayrımların bol olduğu yollar. Otobüsün, İETT otobüsünün hemen arkasında o araç o denli süratle nasıl gidebildi ya da ne oldu? Yani teknik bir problem vardı bilmiyoruz ama 3 kişi rahmetli oldu. Başsağlığı dileyelim geride kalanlara. Şimdi sürdürelim turumuzu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminde günlük 83.200 varile ulaşılarak rekor kırıldığını duyurdu. Depo kapasitesinin artırılacağını söyledi Bakan Bayraktar, Türkiye'nin bütün enerji depolama tesisleri dolu durumda dedi.
14: Gabar artıyor. Bugün 83.200 varile ulaşmış durumdayız. Aslında bu bir yeni bir rekor. Ama biz hani 85'i bulalım, öyle anlatalım diye düşünmüştük ama 83.200 varil günlük üretime ulaştık. Her gün yeni bir rekor kırıyoruz Gabar'da. Yeni keşifler yapıyoruz. Dolayısıyla üretimimizi artırmaya devam ediyoruz. Gabar inşallah daha da büyüyecek. Bugün 4 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacı, evin doğalgaz ihtiyacı şu anda Sakarya Gaz sahasından geliyor. Şimdi hedefimiz İkinci fazda bu senenin sonunda bu rakamı 8 milyona çıkarmak. 2028'e geldiğimizde bu 16-17 milyon haneye çıkacak. Bu şu demek, 17 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını kendi gazımızla, kendi sahamızdan karşılar hale geleceğiz. Doğalgaz altyapımızda depolar şu anda yaklaşık 6.3-6.5 milyar metreküplere ulaştı depolama kapasitemiz. Dolayısıyla yani şöyle söyleyelim, herkes yine metreküplere dönmeyelim. Böyle bir 45 günlük kışın, yani kışın en soğuk zamanda 45 gün boyunca hanelerimize, evlerimize yetecek kadar doğalgazı biz depolayabiliyoruz kendi depolarımızda. Hedefimiz bunu iki katına çıkarmak. Yani 12-13 milyar metreküp'e depolama kapasitemizi çıkarmak. Kışa girerken elbette her sene yaptığımız gibi, ki bu sene kışı beklemeden şu anda Türkiye'nin bütün depoları, doğalgaz depoları dolu vaziyette.
13: Bereketli olsun. Hobi bahçelerinde arazi sınırlaması değişti sevgili dinleyiciler. Tarımsal amaçlı yapıların yapılabileceği arazilere ilişkin asgari büyüklük şartı 5 hektardan 2 hektara düşürüldü. Konuya ilişkin resmi gazetede düzenleme yer aldı ve resmileşti, hayata geçti. Yönetmelikle yapılan değişiklikle yalnızca arazi büyüklüğü şartı değişiyor. Bu düzenlemeyle tarım arazilerindeki her bungalov veya bağ evi doğrudan yasal hale geldi. gelmedi. Yapılan tarımsal amaç dışı taşımalar, ilgili kurumlardan izinlerin alınması, imar ve yapılaşma şartlarına uygun şekilde kriterlerin devam edeceği ifade ediliyor. Sadece arazi büyüklüğü şartının sağlanması tek başına yapılaşmaya izin verilmesi anlamına gelmiyor. Asgari büyüklük şartı 5 hektardan 2 hektara indirilmiş vaziyette, yeri gelmişken söyleyelim. Şimdi gelelim yeni diğer düzenlemeye. En düşük gazi maaşı 58.500 lira oluyor. AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla önceki gün meclis başkanlığına sunuldu ve şehit yakınlarıyla gazilerin özlük haklarını artıran bir düzenleme bu. Kanun teklifiyle şehitler, gaziler, vazife ve harp mağlulleriyle bunların hak sahiplerinin kazanılmış haklarının korunması, sosyal devlet ilkesinin güçlendirilmesi, devlet adına üstün fedakarlık gösteren kişilerle ailelerine sağlanan koruma mekanizmalarının daha etkin, hakkaniyetle uygun ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Buna göre teklifin yasalaşması durumunda gaziler mağluliyet derecelerine göre 58.500 lirayla 68.000 lira arasında maaş alacak. Mağluliyet derecesi yüksek olan ve evde bakım yardımı alan gazilere 2 asgari ücret tutarında olan yardım miktarı 70.187 liraya çıkartılıyor. 7.000 ile 9.000 lira arasında maaş alan şehit anne ve babalarının maaşları da 14.037 liraya, 15.000 ile 16.000 lira maaş alanların aylıkları ise 21.500 liraya yükselecek. Ayrıca 15 Temmuz hain darbe gecesi yaralanıp da mağluliyet derecesi alamayan gazilere de 28 bin lira aylık bağlanacak. Terörle mücadelede yaralanıp mağluliyet derecesi alamayanlarla engellik durumlarını derecelendiremeyen yaralılara Adli Tıp Kurumu raporuna binaen 28.076 lira tutarında maaşları ödenecek. Sevgili dinleyiciler, dikkatinize sunalım ve devam edelim. Sıfır Atık Vakfı tarafından hazırlanan plastik atık raporu açıklandı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş, Türkiye'de bir yılda kişi başına 48 kilogram plastik atık üretildiğini, bunun dünya ortalamasının %44 seviyesinin de üzerinde olduğunu söylüyor. Yani o plastiğin %9'unu ancak dönüştürebiliyoruz. 2000'de 234 milyon ton olan plastik kullanımı bugün 460 milyon tona ulaştı. Ancak plastiklerin yalnızca %9'u geri kazandırılabiliyor.
15: İstanbul'un bir dönüşüm merkezi haline gelmesini istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlar olarak dünya ortalamasının %44 üzerinde plastik kullanıyoruz.
16: Sıfır atık meselesi, çevre meselesi de sadece milli güvenlik değil, dünyanın en önemli sorunlarından bir tanesidir.
15: Üretilen plastiklerin yalnızca %9'u geri dönüştürülebiliyor. Bu çok vahim bir durum. Nehirlerimizden her yıl 14.300 ton plastik doğaya karışıyor. Kalan büyük bölüm ise depolanmakta, yakılmakta ya da kontrolsüz bir şekilde doğaya karışmaktadır.
13: Sağlıklı hayat merkezleri uzaktan değerlendirme, hasta değerlendirme dönemine başladı. Vatandaşlar 17 birimde görüntülü ücretsiz şekilde hizmet alabilecek, değerli dinleyiciler. Bu sağlıkta yeni dönemin manasına geliyor ya da dönemin başladığı anlamına geliyor. Allah herkese akıl, beden ve ruh sağlığı versin. Şimdi Kocaeli Şehir Hastanesi'ne gidelim. Aynı anda 14 hastanın tedavi gördüğü hiperbarik oksijen ünitesini size anlatacağız. Ünitede diyabetik ayak yaraları, enfeksiyonlar, kemik ödemleri, avasküler nekroz yani bilindik adıyla kemik çürümesi, ani işitme ve görme kayıplarıyla karbonmonoksit zehirlenmesi gibi birçok rahatsızlığa yönelik tedavi uygulanıyor. Yani uzay aracı görüntüsünde hastalar yan yana sıralanıyor. Bu bir uzay aracı değil ama bir şifa kapsülü adeta. Hastalar seansların ardından ağrılarının azaldığını, hareket kabiliyetlerinin arttığını söylüyor.
17: Alça kemiğimde ödem vardı. Ödemi geçirmek için hiperbariye geldim. Yaklaşık 40 gündür tedavi görüyorum ve 3. haftadan sonra tedavinin yararını gördüm. Şu anda iyileşmiş gibi hissediyorum kendimi. 2 saat boyunca oksijen alıyorum. Ben 2. seansımı alıyorum. 60 seans olacak benimki. 40. seanstayım ve ben 15. seanstan sonra iyileşme gördüm.
18: Bel fıtığından dolayı enfeksiyon oluştu. Bel fıtığı ameliyat oldum. 10 gündür geliyorum. 8 gündür 8 seanstan sonra da bayağı bir hissetmeler oldu. Düzelmeler oldu daha doğrusu. Şu anda çok iyiyim. Hatta bastonumu bile bazı bırakabiliyorum. kendim yürüyebiliyorum. Enfeksiyonla ilgili böyle sıkıntılar yaşamıştım. Burayı da işte doktorum tavsiyesiyle geldim. Sakarya'dan geldim. Her gün git gel yapıyorum. Haftada 5 gün yaklaşık 30 seans alacağım. Şu anda 11. seanstayım. Her gün 2 saat oluyoruz. Enfeksiyondan dolayı ben duramıyordum. 8 seans, 9 seansta vardığımda o ağrılarım falan geçti.
19: Şekerden ayağımda yara vardı. Onun için geliyor. 15 gün. Bayağı iyileşti gibi. Yara bakıma geliyordum. Oradan doktor tavsiye etti. Buraya öyle geldik.
20: Temelde mekanizmasına baktığımızda kapalı bir basınç odasında yaklaşık 20 metreye daldığımız %100 oksijen soluttuğumuz bir tedavi yöntemi. Hangi hastalıklara etkisi olduğuna baktığımızda da özellikle yara iyileşmesi, yani oksijenin az gittiği durumlarda, vücudun oksijenlenmesinde problem olan durumlarda, halk arasında kemikte çürüme diye bilinen avasküler nekroz tanılı hastalar özellikle başvurmakta kliniğimiz.
13: Bedenin sağlığa, şifaya ihtiyacı var, ruhun da var, aklın zaten var. Medyanın bu sağlıklı birey ya da sağlıklı toplum yönlendirmesi için kamusal hizmette mahsus olacak yayınlar yapması icap ediyor. Yalnız bu reyting canavarı yüzünden durum farklı halde evrilebiliyor. Bütün sınırlar aşılıyor, kırmızı çizgiler itinayla siliniyor. Kim daha çok rigid, irite ya da sınırsız özgürlük, bunu özgürlük yanında ünlemle sarf ediyorum, yayını yaparsa onlar daha çok itibar görüyor, ama öyle değil. Kamunun iyiyi gösterme, medyanın iyiyi anlatma, yayma ve mutlak hale getirmek gibi görevleri de var. Hele hele kamu yayıncısının, TRT'nin. Türk ailesinin güçlü yanını merkeze alan, entrika ve şiddetin olmadığı Evlilik Güzeldir adlı yeni bir dizi geliyor, izleyiciyle buluşuyor. Dizide modern toplumda aile, evlilik, kuşak çatışması ve mahalle dayanışması sıcak, duygusal bir dille anlatılacak. Ne çok ihtiyacımız var. Yani kavganın, gürültünün, mafyatik ilişkilerin, aile içi sapkın ilişkilerin, çarpık durumların anlatıldığı diziler, silahların sürekli patladığı, tehditlerin havalarda uçuştuğu, hastalıklıların, propagandaların yapıldığı ve örnek olduğu diziler değil de mahalle dayanışması, sıcak duygusal aile ilişkileri, insani temasların var olduğu ve örnek teşkil ettiği senaryolarla beraber çekilecek yeni bir dizi. Aşk hikayesine odaklanmak yerine, yani aşksız olmaz kardeşim, güzel kadın yakışıklı erkek olacak diyenler için muhakkak orada da insan ve erkek kadın ilişkileri işlenecek, ama samimi mahalle kültürünün daha ziyade ekranlara getirileceği, hayatın içinde aşk gerçeğinin de anlatılacağı prodüksiyonlara ihtiyaç duyuluyor. Her yerde, sadece kamu yayıncısı için değil. Bu tip yayınları ben özelden izliyorum kardeşim diyorsanız, dijital aidatlarınız var demektir. Eskiden hanelerin düzenli giderleri elektrik olurdu, su olurdu, doğalgaz ya da telefon olurdu, yani bundan ibaretti. Bugün bambaşka abonelikler var. Dijital platformlardan yapay zeka uygulamalarına, bulut depolama hizmetlerinden oyun üyeliklerine kadar onlarca farklı abonelik aile bütçesinde adeta dijital aidat dönemine başlattı. Bir aile ortalama 2000 ile 4000 lira arasında dijital abonelik ücreti ödüyor sevgili dinleyiciler. Orta gelirli bir ailenin kullandığı tipik dijital sepet, bir video platformu, müzik uygulaması, çevrimiçi alışveriş üyeliği, bulut depolama hizmeti, ofis yazılımı, yapay zeka uygulaması, mobil uygulamalar, oyun servisleriyle birlikte aylık yaklaşık 2 ile 4 bin lira arasında bir bütçeye neden oluyor. Buna banka paketleri, kredi kartı ücretleri, SMS bilgilendirme servisleri, araç takip uygulamaları, akıllı ev sistemleri, güvenlik kamerası bulut hizmetleri, site yönetim uygulamaları da eklendiğinde of, faturanın görünmeyenleri daha da yükseliyor. Farklı araştırma ve kuruluşların hesaplamalarına göre küresel abonelik ekonomisinin büyüklüğü 2025'te yaklaşık 550-625 milyar dolar seviyesindeydi. Önümüzdeki 8-10 yılda bunun 1,5-2 trilyon dolar bandına çıkması bekleniyor. Uzmanlara göre en büyük tehlike küçük rakam sendromu. Evet, küçük ya, ne var ki, aylık 79 lira. Tabii, nelere vermiyoruz? 69 lira ver bitsin. 59.95 öde tamamdır. 149 lira, 199 lira para mı arkadaş gibi görünen abonelik ücretleri tek başına ödenmezse eğer, aynı hanede 10-15 farklı aboneliğin üst üste binmesi halinde aylık ödeme birkaç bin liraya bulabiliyor. Üstelik ücretsiz deneme kampanyalarıyla alınan üyeliklerin önemli bir bölümü deneme süresi sona erdikten sonra otomatik olarak ücretli aboneliğe dönüşüyor. Kullanıcıların önemli bir kısmı bu abonelikleri iptal etmeyi unuttukları için aylarca hatta yıllarca farkında olmadan ödeme yapmayı sürdürüyor. Yapılan bir araştırmaya göre katılımcıların %36'sı otomatik ödemeye bağlı aboneliklerini unuttuğunu söylüyor. Yani neredeyse üçte biri ücretsiz abonelikleri otomatik hale getirdiğinin farkında olmadığını ve unuttuğunu söylüyor. Araştırma birçok kişinin küçük tutarlı dijital harcamaların toplum yükünü ancak kredi kartı ekstresi geldiğinde fark ettiğini ortaya koyuyor. Uzmanlar vatandaşların düzenli olarak kredi kartı ekstrelerini incelemesini, kullanılmayan abonelikleri iptal etmesini, ücretsiz deneme üyeliklerinin otomatik olarak yenileme ayarlarını muhakkak kontrol etmesi gerektiğini söylüyor. Değerli dinleyiciler ki yerden göğe kadar haklı. Unutuyoruz, hüsnü niyetle, umumiyetle unutuyoruz ama ve lakin muhatapları unutmaz. Saniye sekmez. Hatta ve hatta size öncesiyle sonrasıyla bile fatura edebilirler. Çünkü ilk durumda bu durumda olan siz değilsiniz. Benzerleri milyonlarcası var. Dün Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin meclisteki ilk grup toplantısındaydı. Biliyorsunuz artık salon kavgası bitti. Özgür Özel ile Yeni Parti Genel Başkanı olarak kürsüye çıktı Özgür Bey. Kemal Bey de Kemal Kılıçdaroğlu da 3 yıl aradan sonra meclisteydi. İki genel başkan da coşkulu partili kalabalıkları tarafından karşılandı. Yani Yeni Parti ve CHP'li kalabalıklarca. Kemal Kılıçdaroğlu Özel cephesini yolsuzluk üzerinden topa tuttu. Dinleyin.
0: Butlancılardan, cuntacılardan kurtulun, yeni partimize buyurun. Çünkü biz çalıp çırpmayı bilmeyiz. Bizim o işlerle ilgimiz yoktur. Bizim tek derdimiz halktır, halk.
21: Bu partinin kapıları vatanını, milletini seven bütün demokratlara sonuna kadar açıktır.
0: Bizim parayla, pulla, villalarla, arsalarla işimiz yok.
21: Pusulamız millet. Rotamız iktidar, yeni partililer, yürüyelim arkadaşlar. Genel başkanlığında girdiğim seçimden parti birinci parti olarak çıkmadıysa ertesi gün kurultayı topluyorum ve aday olmuyorum.
0: Bu Kemal hiçbir gücün karşısında eğilmez. Yolsuzun yanında durulmaz, hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
13: Mal ne ölçüde götürülmüştür, kim tarafından götürülmüştür, nereye götürülmüştür o bambaşka konuşma ya da bambaşka içerik ama Ankara Büyükşehir'in eski belediye başkanı Melih Gökçek yayına katıldığı bir televizyon yayınına ve yeni partinin para sıkıntısı olduğuna ben zerre kadar inanmıyorum dedi.
22: Onu söyleyeyim, bu verilen para yeni partinin ilçe teşkilatları, il teşkilatları vesaireyle birlikte maksimum bir aylık masrafı, bir aylık. Geriye kaldı 11 ay. Ama ben yeni partinin para sıkıntısı çektiğine iğne ucu kadar inanmıyorum. Bunların stokları var. Stokları olduğu için de rahatlıkla bu işi götürebilirler. Yani şimdi medyaya intikal eden şeylerde sadece Antalya Belediye Başkanı'nın Özgür Özel'e elden vermiş olduğu paralar var. O elden vermiş olduğu paraların karşılığında yani toplanan para çok komik bir rakam. Onu söyleyeyim size, çok komik bir rakam olarak kalıyor. Bir seferinde 20 milyon dolar verdiğini söylüyor. 20 milyon doları düşündüğünüz zaman 1 milyar lira para eder. Dolayısıyla bunların bir para sıkıntısı olduğuna zerre inanmıyorum. Böyle bir para sıkıntısı falan yok. Para stokları var, para stokları var. Ve bu para stoklarını her zaman kullanabilirler. Etraftan da diledikleri kişiye salma salıp rahatlıkla parayı toplayabilirler. O konuda bir dertleri yok. Yoksa böyle kalkıp da vatandaştan tek tek topladıkları para hikaye.
23: Bu stokların kaynağı nedir efendim?
22: Vallahi kaynağı pek sağlam değil. Biliyorsunuz şeyden sadece imar hareketlerinden.
24: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
9: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
11: Reklam.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim.

0: Eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Ekspertise Dynobile. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu? Ekspertise Dynobile.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
6: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.
7: Garanti BBVA Kripto.
8: Bir reklam.
9: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
10: Reklam.
11: Radyo 7.
0: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
12: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
13: %54'ü gösteriyor. İstanbul'da kent trafiğinde yoğunluk oranı şu andaki saat 8.37. %54'ün özeti şöyle: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun bir trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Anadolu'ya geçişlerde de o trafik oluştu maalesef bu dakikada. Avrupa'ya geçişlerde ise yoğun akıcı diye tanımlayabiliriz. Haliç Köprüsü'nü hiç sormayın. Halıcıoğlu istikameti çok kalabalık. Ayvansaray yönünde ondan aşağı kalmaz. Orada da çok yoğun trafik var. TEM'den Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e kadar olan kısım, E5'ten Kartal'dan Kozyatağı'na, yine E5'ten Ok Meydanı'ndan İncirli'ye kadar olan bölüm, yine E5 üzerinde Atatürk Havalimanı'ndan Avcılar'a kadar olan kısım ki az evvel size o trafik yoğunluğundan, kapatılan arterden, meydana gelen trafik kazasından bahsetmiştik. Maalesef 3 kişi bir otomobilin YTT aracının arkadan çarpması sonucunda meydana gelen kazada otomobilde bulunan 3 kişi maalesef ki hayatını kaybetmişti. Bölgede trafik düzenlemesi kaza nedeniyle yapıldı ve yoğunluk maalesef halen sürüyor. E5 üzerinden Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na kadar da yoğunluğun devam ettiğini görüyoruz. TEM'den Tekstil Kent'ten Hastal'a kadar da öyle yoğun akıcı seyir sürüyor. Büyükdere Caddesi'nden Maslak'a ve Barbaros Bulvarı'na kadar, Yeşilköy-Bakırköy sahil yolundan 5 yola kadar da, yine Basın Ekspres'te Çobançeşme Kavşağı'na kadar da yoğun akıcı trafik var. Demedi demeyin.
12: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
13: Biz sabah 7'de başlıyoruz bu yayına. Türkiye'yi, dünyayı konuşmayı sürdürüyoruz ama sizin orada olmanız, bize sürekli arkadaşlık etmeniz, yorumlarınız, kanaatiniz, tecrübeniz, ufkunuzla karşılık vermeniz gerçekten bizi memnun ediyor. Aynı şekilde anonslarımızı da güçlendiriyor. Bizi Avustralya'dan dinliyor Mehmet Bey, sevgiler gönderelim. Daha dünyanın bir ucunda gönül dolusu selamlar. Almanya'dan Bayram Bey de bizi dinliyor. Bayram Kılıç, ona da günaydın ve hayırlı sabahlar. sabahlar diyelim. Bursa'da da bizi dinliyor Ahmet Bey, Ahmet Sert, o da takibi sürdürüyor. Konya'da adaşım Mehmet Bey bizi dinliyor, ona da sevgiler gönderelim. Mersin'de Bayram Bey günaydın, ben de buradayım. Ev telefonlarına kilit takılan günlerden çocuklarla beraber 4-5 tane telefon faturasına otomatik ödeme talimatı verdiğimiz günlere geldik diyor Sedat Bey. Haklısınız. O çevirmeli ev telefonlarına küçük kilitlerin takıldığı zamanları gayet iyi hatırlarım. Gayet iyi. Lüzumsuz konuşulmasın diye yapılırdı. Faturalar okkalı okkalı gelmesin diye yapılırdı. Şimdi sınırsız özgürlük var efendim. Ev halkı içinde öyle, toplum içinde öyle. İyi mi oldu, kötü mü oldu? Yorumu size bırakıyorum ama gördüğüm kadarıyla bu durumdan siz de bizarsınız. Yani kendi çevrenizden başlayarak muhtemelen yaptınız bu yorumu ki biz de zaman zaman aynı şeyleri söylüyoruz. Şimdi iyi bir haber verelim. Hiç mi iyi haber yok be kardeşim? Var. Olmaz mı? Samsun'da yaşıyor emekli öğretmen Hakkı Albayrak. Hakkı hocam, Hakkı öğretmenim yurt dışından getirdiği tohumlarla bir dünya bahçesi kurmuş. Karadeniz'de, Samsun'da verimli toprağı nasıl harekete geçirmiş evelallah. Şimdi bahçesinde yok yok Hakkı hocanın, Hakkı Albayrak'ın. Çin fasulyesi var, kızılderili muzu var, Meksika avokadosu var, Kaliforniya fındığı var. Her şey yetişiyor maşallah.
10: Bir hizmet olsun diye Türkiye'de dışarıdan ithal edilen ürünleri acaba dedim yetiştirebilir miyim? Ve bunlardan 200 çeşit denedim. 120 çeşidi uyum sağladı. Bunların başında pepino, avokado, güz yemişi, pavpav gibi ürünler yetiştirilmeye başlandı. Bu 2 sene önce 800 tane bekliyordum, 300 tane aldım. 2000'in üzerinde meyve tutumu vardı. Fakat Türkiye'nin her tarafında 2 yıl önce devamlı meyve döktü. Bu sene 200-300 tane olabilir.
13: İyi işler yapmak için küçük bütçelerle ya da niyetlerle, mütevazi gayretlerle de sonuca ulaşmak mümkünüz olabilir sevgili dinleyiciler. Bunun için de gayret eden herkesi kutlayalım, devam edelim ama iyi iş niyetini ortaya koymak lazım. Yani ufak ufak bütçelerle de bu işi yapmak için. Şimdi spor dünyasında önemli bir gelişme var. Salah geliyor. Yani Trabzonspor Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah'la her konuda anlaşma sağladı. Bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Ünlü Mısırlı futbolcunun, yıldız oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından da resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Sevgili dinleyiciler, inanılmaz bir transfer. Bordo Mavili takımı kutlayalım. Kulübü kutlayalım. Trabzon için hayırlı uğurlu olmasını dileyelim. Kimler istemeli ki yani Muhammed Salah'ı? Hani benzetmede hata olmasın, teşbihte hata olmasın. Kızımızı kimler istedi? Vermedik. Ne dünya kulüpleri peşinden koştu. Yani İngiltere'den, Almanya'dan, dünyanın her yerinden talipleri vardı. Muhammed Salah'ın, Mısırlı oyuncunun, o Türkiye'den de vardı bu arada. Beşiktaş başta olmak üzere birçok kulüp onunla ilgilendi. Ama Muhammed Salah Bordo Mavili takıma evet dedi. Hayırlı uğurlu olsun. İmzanın bugün atılması, İstanbul'a gelmesi, ardından da Trabzon'a hareket etmesi bekleniyor. Gelelim Fenerbahçe'ye. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak Sarı Lacivertler. İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek karşılaşmayı. Fenerbahçe kazanmak istiyor. Rövanş öncesinde bir avantaj elde etmek istiyor. Sturm Graz rüştünü ispatlamış bir takımdır. İyi bir takımdır. Koşar, pres yapar. Fenerbahçe evinde ve teknik kapasitesi, kalitesine uygun bir oyun ortaya koyarsa eğer, 1-0 olmasın mümkünse, İki farklı ve üzerindeki galibiyetlerle rövanş için daha büyük bir avantajla ilerleyebilir, yürüyebilir. Mücadele saat 21'de olacak ve bir televizyon kanalından canlı olarak ekranlara getirilecek değerli dinleyiciler. Şimdi terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısı tamam. Çerçeve kanun teklifinin adı Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi. Yeni adı bu. Yani adı Milli Dayanışma Yasası özetle. Bu isimle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak teklif. MHP lideri Devlet Bahçeli de imza attı o teklife. Teklife genel af gözüyle bakılıyorsa eğer, genel af falan yok. Yani başta terör örgütünün tepe ismi olmak üzere öyle genel af falan yok. Terörsüz Türkiye'de herhangi bir pazarlık süreci değil de terörün tamamen sona erdirilmesi, milletin huzurunun, devletin güvenliğinin Türkiye yüzyılı hedeflerini güçlendirmesini amaçlayan bir devlet politikası olarak görülmesi icap ediyor. Terörsüz Türkiye, kardeşliğin ve iç cephenin güçlendirilmesini, emperyal güçlerin bölgede terör örgütlerini kullanmasını önleyecek stratejik bir hamle, yarım asırlık terörle mücadelenin sahadaki başarısının doğal sonucu olarak terörsüz Türkiye, sadece güvenliği, iç güvenliği değil, sınırların ötesinde kalıcı istikrarı da hedefleyen bölgesel bir güvenlik vizyonu oluşturuyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi mecliste imzaya açıldı ve bunun tarihi bir adım olduğunu duyurdu İletişim Başkanı Burhanettin Duran. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü iç cephe anlayışı bugün Türkiye'nin en büyük stratejik gücüdür dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli teklifi ilk imzalayan lider, bu tarafıyla da tarihe geçti Devlet Bahçeli. Kanun teklifine göre sürecin ilk ve vazgeçilmez şartı terör örgütünün silahlarını tamamen ve geri dönülmeyecek şekilde bırakması. Terör örgütünün silah bırakma süreci tamamlanıp resmen doğrulanmadan hiçbir hukuki düzenleme de yürürlüğe girmeyecek. Türkiye'nin motivasyonunu, enerjisini, mali değerlerini, kapitallerini ve doğal olarak da ufkunu törpüleyen, canını sıkan, canını yakan, terör belasından kurtulmak için atılmış önemli adımlardan biri sevgili dinleyiciler, Terörsüz Türkiye projesi ve artık kanun teklifi. Buna ilişkin de siyasilerin büyük oranda destek verdikleri anlaşılıyor. Mesela Kemal Bey, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sürecin tüm aşamaları Türkiye Büyük Millet Meclisi merkezli olarak yürütülmelidir. Çerçeve yasa açık hukuk ilkelerinin bir ürünü olmalıdır. Silahsızlanma gerçek, denetlenebilir ve geri dönüşsüz olmalıdır. Üniter yapı ve egemenlik ilkesi de korunmalıdır dedi Kemal Kılıçdaroğlu.
11: Sürecin tüm aşamaları, bundan sonra da meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi merkezi yürütülmelidir. Çerçeve yasa açık hukuk ilkelerinin ürünü olmalıdır. Silahsızlanma gerçek, denetlenebilir ve geri dönüşsüz olmalıdır. Demokratik siyasetin alanı genişletilmelidir. Üniter yapı ve egemenlik ilkesi korunmalıdır. Bu ülkeyi kuran parti olarak sorumluluğumuzu biliyoruz. Hiçbir siyasi menfaat düşünmeden elimizi gerektiğinde taşın altına koymasını biliyoruz. Ülkemizin huzuru, bölgemizin huzuru, açıkladığım çerçeve içinde çözüm Türkiye'yi rahatlatacaktır. Türkiye rahat bir sürecin içine girecektir. Yeter ki bir kişi daha ölmesin. Yeter ki Türkiye bu meseleden kurtulsun.
13: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel dün partisinin ilk grup toplantısındaydı. Örgütlenme modelini anlattı. Darbecilerden kurtulun, bize buyurun dedi. Katılım çağrısı yaptı Özgür Özel dün yaptığı açıklamada. Genel Başkan dahil her bir koltuk seçiminin delegelerce değil de üyeler tarafından en fazla 3 dönem için yapılacağını hatırlattı. İktidar olamazsa eğer başkanlığı bırakacağını sinyalini verdi. Özel, darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun, yeni partimize buyurun diyor. Hiç öz eleştiri yapmadığı konulardan biridir Özgür Bey'in. Geçmişteki partisi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı iken ve şimdi de yeni parti genel başkanı olarak maalesef belediye operasyonlarına asla değinmiyor. Yokmuş gibi davranıyor. Plakumat muamelesi yapıyor. Kafayı kuma gömüyor. Deve kuşu misali. Yok canım öyle bir şey diyor. Duymuyor, görmüyor, tek bir cümle kurmuyor. Siyasi diyor, geçiyor. Herhangi bir delil olmadığını söylüyor. Deliller kapı gibi. Teflon gibiler. Hiçbir ithama cevap vermiyorlar. Yanmaz, yapışmaz. İzmir Menderes Belediyesi'ne düzenlenen operasyona Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yaptığı şok edici yazışmalar damga vurdu. Paraları şoförü üzerinden aldığını itiraf ediyor Belediye Başkanı Çiçek, ki şu anda biliyorsunuz gözaltında. İmamoğlu'yla pastayı bölüşemediler, Ekrem'in ayağını Özel kaydırdı dediği ortaya çıkıyor o yazışmalarda. Yazışmaların fotoğrafı da habere eleştirilmiş. Şöyle diyor: ben yürüyen parayım bebeğim. CHP'li Menderes Belediyesi'ne yönelik operasyon sadece yolsuzluğu değil de partideki ayak kaydırma operasyonlarını da deşifre etti. Gözaltına alınan İlkay Çiçek'in sevgilisine attığı mesajlar Özel ile İmamoğlu arasındaki gerilimi gözler önüne serdi. Sevgilisine para fotoğrafları yollayan Çiçek aldığı rüşvetleri ayrıntısıyla anlatıyor. İz bırakmamak için şoförünü kullandığını itiraf ediyor yazışmalarda. İşbirliği yaptığı mesai arkadaşlarına da salak diyor. Hatta meclis üyelerinin el kaldırmak için bile para istediklerini söylüyor. Şöyle diyor: "Ben yürüyen parayım bebeğim. Her işin karşılığında para alırım. Ben para almaya alışkınım aşkım. Ben parayı rüzgardan alıyorum. 2 milyon alıp bana 1 milyon aldım diyor. Bir şey olursa zaten kendi de yanar. Ben yürüyen parayım bebeğim. Ben muhtarlıktan gelmeyeyim. Her ne kadar rüzgar üzerinden yapsam da benim de açıklarım var tabii. Birkaç müteahhitten de el altından para aldık diyor Menderes Belediye Başkanı. İşi iş İlkay Çiçek biliyorsunuz göz altında.
14: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
15: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
16: Halkbank. Türkiye, Londra ve Dubai'deki belirsizliklerden kaçan yatırımcıları vergi muafiyeti ve varlık barışıyla İstanbul'a çekmeye hazırlanıyor. Hedef şehri küresel bir finans ve servet yönetimi merkezine dönüştürmek. Küresel Yatırım Bankası Standard Chartered, ons altının uzun vadede 5000 doları test edebileceğini öngördü. Bankanın senaryosuna göre gram altın 7500 lira bandına yükselebilir. Türkiye'nin Ocak-Temmuz dönemindeki fındık ihracatının değerde %34,76'sı Trabzon'daki firmalar tarafından gerçekleştirildi.
15: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
13: İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba dahil olmak üzere iki şüpheli gözaltına alındı. Bu yeni bir haber. Sevgili dinleyiciler ve dikkatinize sunalım. Veli Ağbaba'nın ağabeyi gözaltında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı Hür Ağbaba. Onunla beraber iki şüpheli. Diyarbakır ve Malatya'da yakalanan şüphelilerin daha önce tutuklanan Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı şekilde hareket ettikleri ifade ediliyor, tespit ediliyor. Bu yüzden de bu gözaltı işleminin gerçekleştiği hatırlatılıyor değerli dinleyiciler. Yani bu iş daha çok sürecek gibi. Çünkü gözaltına alınan her isim diğer bir ismi anlatıyor, işaret ediyor yahut ona işaret ederek ifadeler veriyor. O ifadelerin akabinde de yeni gözaltılar ve yeni tutuklamalar geliyor peşi sıra. Şimdi yeni partide delegelere tedbir alınıyor. Kılıçdaroğlu 3 yıl sonra grupta konuşurken Özgür Özel Genel Başkanı delegelerin değil üyelerin seçeceği bir sistem getireceklerini söylemiş. Çok sıcak günlerden geçiyoruz. Türkiye yılın en sıcak günlerini yaşıyor. 11 şehrimizde termometreler 35 derecenin üzerini gösteriyor. Maalesef İstanbul'da da sıcaklıklar çok yüksek. Sıcak hava dalgasının bir hafta boyunca süreceği öngörülüyor. Doğu Karadeniz'de etkili yağışın hakim olacağı tahmini de yapılıyor. Eğer çok bir büyük zorunluluk hali yoksa, yani eğer olabiliyorsa, dışarıda özellikle şu güneş ışınlarının dik ve çok yakıcı geldiği saatlerde 11 ile 16 saatleri arasında pek bulunmayın lütfen. Sıvı tüketin, bol bol sıvı tüketin, hafif beslenin ve sebze meyve tüketmeye tercih edin. Uzun süre aç kalınmasına neden olacak şok diyetlerden de bu dönemde kaçınılması gerekiyor, uzak durulması gerekiyor. Eskiler bunu eyyam-ı bahur diyerek tanımlarlardı. Benim büyük büyük dedem de aynı şeyi söylüyormuş, daha bize kadar sirayet etti. O dönemde kendini muhafaza etmek, hatta denizden de uzak durmak gerektiğini dillendirir eskiler. Bu sıcak havaya rağmen dönemin denizin kendisini temizleme dönemi olduğunu söyler. En azından hani Karadeniz bölgesi için bunu rahatlıkla dillendirebilirim. Ona da bir müsaade etmek gerekiyor değil mi efendim? İnsanların fütursuzca, umursamazca etrafı ve denizi heba edip kirletme gayretlerine, bu olsa olsa gayret olur, kasıt olur. Buna rağmen kendisini bir canlı olarak muhafaza ve temizleme niyetine de saygı duymak gerekiyor. Bırakın essin, gürlesin ve olabilecekleri de dışarıya bıraksın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ne diyor arkadaş? Sen ondan bahset. Tamam, eyyam-ı bahuru meteoroloji anlatsın bize diyorsanız son rapor Furkan Bayraktar'da.
17: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik, Otopratik. Ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalığı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde yer yer üzerinde seyretmesi bekleniyor. İstanbul az bulutlu 32, Bursa 35, Çanakkale 34, İzmir açık 37, Denizli 39, Afyonkarahisar 34, Antalya açık 32 derece, Adana 35, Kahramanmaraş 40, Ankara az bulutlu 33, Konya 34, Sivas 32, Bolu 30, Samsun yerel yağmurlu 29, Trabzon 28 derece, Erzurum az bulutlu 31, Malatya 37, Van 30, Diyarbakır 41, Mardin 37, Şanlıurfa açık 42 derece. Bazı dış merkezlere de bakalım. Mekke açık 41, Bakü 34, Londra 25, New York 28 derece.
18: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
19: Otopratik, Otopratik.
13: Sadece bizde mi sıcaklar etkili zannediyorsunuz? Yok. Özellikle Avrupa'da dikkat çekici sıcaklar var. Temmuz ayı Fransa'da ölçümlerin başladığı 20. yüzyıldan bu yana, yani 1900'lü yılların başından bu yana en sıcak ay olarak kayıtlara geçti. En sıcak Temmuz ayı. Aşırı sıcaklar ve şiddetli kuraklık yangın riskini artırdı. 16 bölgede turuncu alarm ilan edildi ülkede. Temmuz ayı ayrıca yaklaşık %70'lik yağış yetersizliğiyle Fransa'da kayıtlara geçen en kurak 3. ay olarak var. Yangınlara zemin hazırlıyor. Temmuz'da başlayan yangınların özellikle çok sayıda bölgeyi küle çevirdiği hatırlatılıyor. Fransa'daki durum böyle. İki, İngiltere'de durum nasıl? Boğucu sıcakların vurduğu bir diğer Avrupa ülkesi de İngiltere. Orada da rekor seviyede kuraklık var. İngiltere Meteoroloji Kurumu verilerine göre Temmuz 2026 meteoroloji kayıtlarının tutulmaya başlandığı son 190 yıl içinde İngiltere ve Galler genelinde en kurak geçen Temmuz ayı. Bu dönemde İngiltere'de sadece 6,5 milimetre, Galler'de 9,3 milimetre yağış kaydedildi. Her iki bölgedeki bu yağış miktarları kayda geçen en az yağışlardan biri. Kurak hava koşullarına ülkenin büyük bölümünde olağanüstü yüksek sıcaklıklar eşlik ediyor. Bu ay İngiltere genelinde kaydedilen en sıcak ikinci, Galler'de ise şimdiye kadarki en sıcak Temmuz ayı olarak kayıtlara geçmiş durumda. İşte bu halde canım ülke Türkiye'nin kıymet harbiyesini daha iyi idrak etmek gerekiyor. Su kaynaklarını adam gibi, cinsiyet içermeksizin söyledim, kullanmak gerekiyor. Umursamazca, fütursuzca kirletmek yerine sorumlu davranarak, aman bana ne herkes yapıyor aynısını demeden sorumlu davranarak insan gibi yaşamak gerekiyor. Zira her damlası hayat demek, yoksa yaşanabilir bir hal olmaktan çıkacak. Yaşanabilir deyince en yaşanabilir şehir Kopenhag. Danimarka'nın başkenti Kopenhag üst üste ikinci kez dünyanın en yaşanabilir şehri seçildi Economist Intelligence Unit tarafından. 2026 Küresel Yaşanabilirlik Endeksi bu. Kopenhag 173 şehir arasında istikrar, eğitim ve altyapı alanlarının tamamında 100 tam puan alarak kırılması güç bir başarıya imza attı. Listenin ikinci sırasında ise 97 puanla Avusturya'nın başkenti Viyana yer alıyor. Avustralya'nın Melbourne ve Sydney kentleri de 97 puanla 3. ve 4. sırada. İsviçre'nin Zürih kenti 96 puanla 5. sırada yer aldı. Bizi yurt dışında bu saydığım kentler de dahil olmak üzere ve dünyanın dört bir yanında, aklınıza gelecek gelmeyecek, dört bir yanında dostlarımız dinliyor. Her yerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları var. Gitmedikleri yer yok. Yani batıdan kuzeye, doğudan güneye kadar. Dünyanın bir ucunda, Afrika'nın en ücra köşelerinde bile bir Türkiye rastlamak mümkün. O haldeyiz. Onların bulunduğu yerler şöyledir böyledir demek istemem ama canım ülkemi de müsaadenizle tek geçiyorum efendim. Yani kentleriyle, köyüyle, kasabasıyla canım Afrika'nın en ücra köşeleri.

0: sevgiler gönderelim. Her zaman da bekliyoruz Hanife Demir'i. Peki kademeli emeklilikle ilgili beklentimiz var diyen dostumuza sevgiler gönderelim. Muhatabına tabii sesleniyor. Abdurrahman Bey'e çok teşekkürler. Abdurrahman Bey, gün gelir Trabzon'u da okuruz ya. Biz Trabzon haberlerini de, Trabzon spor haberlerini de tıpkı diğer takımlar gibi haber içeriğine uygun bir noktaya vardığında, iş geldiğinde muhakkak uzun uzun anlatıyoruz. Mesela bugün bol bol Trabzonspor'umuzdan bahsettik, başarılar diledik. Bünyamin Şahin, ve aleyküm selam kral diyelim, bize mesaj göndermiş, anında mukabele edelim. Şerif Peynirci bizi dinliyor. Bir cümle vardı az evvel, tutuklanan belediye başkanı, gözaltına alınan belediye başkanı. Ben parayı alır mıyım aşkım? Ben almıyorum, bu salakları kullanıyorum kelimesi, cümlesi diyor. Gerçek mi bu diye soruyor. Vallahi WhatsApp yazışmalarına göre çok gerçek. Hatta bütün çıplaklığıyla gerçek, artık iş hukuki prosedürü tamamlamaya kaldı. Saat bitti, zaman bitti. Hepinize çok teşekkürler. Sabah 7'den bu yana bizimle olduğunuz için. Kısmet olursa yine buluşalım, yine konuşalım. Ben Mehmetcan, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Yarın sabah 7'de kimseye randevu vermeyin, olur mu? Hoşçakalın.
1: Mehmetcan'da 7 gün 7 sabah sona erdi.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.

0: budur.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
6: çok daha hızlı
5: ve geniş içeriğiyle
6: çok daha zengin.
5: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında karpuzun kilosu 9 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detay

0: Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Bir reklam.
3: Bir ömre eşlik edecek sarı fışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Reklam.

0: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
1: Ekspertize Dino Bile. Bir şey diyeceğim.

Günaydın, merhaba değerli dinleyenler. Radyo 7 burası ve çarşamba sabahında tam da hafta ortasında Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı başladı. Bugün de nefis şarkılar ve türkülerle sabahınıza eşlik edeceğim. İyi ki güne Radyo 7 ile başlamışım dedirteceğim sizlere. Hoş geldiniz.

Sabahın bu saatlerine yakışacak en güzel nameler. Türkiye'nin en iyisinde, Radyo 7'de sizlerle dostlar. Programı Barış Manço'nun yorumuyla açtım. Ardından iki Barış Manço eserini önce Muazzez Ersoy, ardından İbrahim Tatlıses söyledi. Şimdi türküler. Samsun yöremize ait mis gibi bir türkü radyonuzda.

0: yarim kaldım.
1: Konya'mıza da selam olsun dedik. Konya yöremize ait bu nefis türküyle. Şimdi hiç ara vermiyorum. Konya'dan bizi nereye götüreceksin Erkan Koç diyenler? Yozgat'a götüreceğim sizleri. Yozgat yöremizden havalanıyor türkü.

bugün 5 Ağustos Çarşamba gününü yaşayacağız. Yüce Mevla izin verirse hepimiz için hayırlı, huzurlu, güzel bir gün olur inşallah. Rabbim vatanımızı her türlü kaza ve belalardan korusun inşallah. Şu an mesaideki Radyo 7 dinleyen dostlar, Radyo 7'yi kendisine mesai arkadaşı yapanlar, selam olsun size de. Programı bayağı bir hareketli götürdük. Şöyle vitesi bir tık düşürelim. Yine harika bir şarkıyla devam edelim.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: İbn-i Sina, Batı'da Avicenna olarak bilinir, tıbbın babası olarak kabul edilir. 980-1037 yılları arasında yaşamış olan ünlü bir Türk hekim, filozof ve bilim insanıdır. En tanınmış eseri El Kanun Fi't Tıb, tıbbın kanunu, Orta Çağ Avrupası ve İslam dünyasında yüzyıllarca temel bir tıp kaynağı olarak kullanılmıştır. Orta Çağ'da bilimsel düşüncenin gelişmesine öncülük etmiştir.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.

0: Reklam.
1: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
2: çok daha hızlı
1: ve geniş içeriğiyle
2: çok daha zengin.
1: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

Sen de benim gibi sevme. Sen... Bir İbrahim Erkal şarkısıydı. Bilal Sonses yorumuyla sizlerle paylaştım. Bir tane daha İbrahim Erkal eseri gelsin. Onu da Derya Bedavacı söylesin. Neyine güveneyim? Deget yalan dünya.

Şimdi sırada baba ve oğlun birlikte seslendirdiği bir şarkı var. Yakup Ekin. Yaşı da o kadar ileri değil. Benim de çok sevdiğim bir hemşehrimdir. Senin. Defalarca Erkan'la çok canlı ya da konuk oldu. Yakup Ekin'in kendine münhasır çok özel şarkıları var. Onlardan biri de şimdi zaten duyduğunuzda hepiniz hatırlayacaksınız. Oğlu Orhan Ekin'le beraber söylüyor. Senin de aşkın yalanmış.

Programda ilk saati geride bırakıyoruz ve radyolarını yeni açanlar, hoş geldiniz. Efsane bir şarkıdır. Yıkılmışım ben. Bugün bu programda efsane şarkılar var. Efsane türküler var. Çarşamba günleri bu programın konsepti böyle.

0: çok çok kısa, sadece 2 dakikalık reklam aramız var ve 2 dakika sonra programımız türkülerle devam edecek. Öyle türküler seçtim ki lütfen ayrılmayın.
1: Çok çok çok çok canlı Erkan'la çok canlı.
2: Erkan'la çok canlı devam edecek.
3: Reklam.

0: seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
7: Reklam.

Şafak söktü yine sunam uyanmaz. Malatya yöremize ait efsane türküydü ve hemen peşine sözleri öyle güzel ki, müziği başka güzel. Okuyan da öyle bir hakkını vermiş ki bu türkünün, Ayfer Vardar söyleyecek. Entarisi aktandır, ne gelirse haktandır. Benzim sararmış solmuş, o da ağlamaktandır.

0: dolaş yine.
1: Efsane türkülerden bir demet dinlediniz. Sonuncusu Bolu yöremize aitti. Hüseyin Turan yorumuyla radyonuzdaydı. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'desiniz. Hafta içi her sabah ben Erkan Koç 9'da başlıyor. 11'e kadar sizleri sıkılmadan dinleyeceğiniz bir repertuarla eşlik etmekteyim. Programda 1,5 saati geride bıraktık. Önümüzde 30 dakika daha var. Ve bu süre içerisinde dinleteceğim ne eserler var, ne eserler. Türkülerden şarkılara geçelim. Ve baba bir ses, Müslüm Gürses'le devam edelim.

Efsaneler Geçidi Erkan'la Çok Canlı devam ediyor. Radyo 7 mikrofonu bir efsane sesten başka bir efsane sese uzanıyor. Fidanya. O efsane şarkıyı söyleyecek. Aldanma çocuksu mahzun yüzüne. Mutlaka terk edip gidecek bir gün. Kanma sever gibi göründüğüne. Seni sevmiyorum diyecek bir gün.

mutlaka terk edip gidecek bir gün. Kanma, kanma sever gibi göründüğüne. Seni sevmiyorum diyecek bir gün, diyecek bir gün.

0: Efendim, program içerisindeki son reklam kuşağımız 2 dakikadan daha az, lütfen ayrılmayın. Birazdan öyle bir şarkı gelecek ki fena.
1: Çok çok çok çok canlı Erkan'la çok canlı.
2: Erkan'la çok canlı devam edecek.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
8: çok daha hızlı
7: ve geniş içeriğiyle
8: çok daha zengin.
7: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

0: Hasret yaz, kader yaz.
1: Çelik'in dillere düşen çok şarkısı vardır. İşte Dilberim, Hercai, birçok şarkısı vardır. Ama bana göre bu başkaydı. İki satır. Türkiye'nin en iyisinde, Radyo 7'de programımız devam ediyor. İzel'den dinleteceğim çok güzel Azerbaycan'ımıza ait bir eser var. Efsane bir eserdir bu da.

Bugünkü programda efsane şarkılar, efsane türküler dinlediniz dostlar. Her gün farklı bir bölüm oluyor. Bugün böyleydi. Son iki şarkı, ilki Serkan Kaya'dan. Programın finalinde Ebru Gündeş'in sesiyle yapacağız. Ben Erkan Koç, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yarın sabah 9'da yine Radyo 7'de yine Erkan'la Çok Canlı'da buluşalım mı? Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

0: Reklam.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detay

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

İhanetin mührü çözüldü, hadi bana eyvallah diyor. Acı bitmese bile o bağlılık bitiyor. Hani insan kendini tüketen bir hikayeden vazgeçmeyi de öğreniyor ya. Ama geriye ne öfke kalıyor, ne beklentisi. Acı böyle sessizce, az önce de söylediği gibi eyvallah. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Edalı Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Genç'ten mikrofonda yerimi aldım. Sizler de oradaysanız hoş geldiniz.

Kimileri için söylüyoruz ya, hayatıma daha dün girdi. Bazıları ise ezelden beri böyle kalbimizde oluyor. İşte onu en iyi anlatanlardan biriydi. Türkiye'nin alışkanlığı burası, radyo.

Duyguların ortak olduğu yerdeyiz. Yolun neresinde olursanız olun aynı frekansta buluşuyoruz. Türkiye'nin alışkanlığı radyoydu. Günün her anında sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Bazen böyle bir şarkı, bazen bir cümle yetiyor değil mi? Güne tebessüm katmaya. İşte onlardan biri daha.

Niye yalnızlığa demir atalım canım? Yolculukların en güzel yanı böyle sevdiğiniz seslerin size eşlik etmesi ve onun dışında sevdiğiniz insanların da sizinle beraber olduğunu bilmek, değil mi? Bu çok güzel. Bugün yolculuk esnasında bizlerle olanlar var. Ay ay ay Nadiyeciğim. Vallahi güzel arkadaşımın mesajı beni çok mutlu etti. Şu anda Serpil'le birlikte İzmir otobanında seyir halindeyiz. Kulağımız sende demiş. Yolunuz hep açık, sohbetiniz bol, yüzünüz hep gülsün. Bizlerle beraberler. Gittiğiniz her yere böyle o güzel sevgilerinizi, muhabbetinizi götürün. Gideceğiniz yerlerde zaten güzelleşecektir mutlaka. Sağlıklı güzel seyirler diliyorum. Öpüyorum.

Böyle bazı sessizlikler zamandan değil de hani tercihen oluyor. Aramadın aylardır dediğinde insanın böyle aklına tek bir şey geliyor değil mi? Bazen böyle bir telefonun eksikliği var ve onun dışında söylenmemiş binlerce cümle var. Kırgınlıklar var. O kırgınlıklar bazen tek bir cümleye sığabiliyor.

telefon bekliyor değil mi? Kimi böyle sevdiğinin sesini bekliyor ulaşsın diye. Beklediğiniz ne olursa olsun gününüze eşlik eden ses belli tabii ki Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Mesafeler çok da önemli değil, zaman geçer ama bazı alışkanlıklar hiç değişmez müziğin en güzel haliyle. Şimdi Radyo 7'de sizlerle.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Amerikan doları 47,57, avro 54,92, gram altın 6376, çeyrek altın 10.490 lira. Brent petrol 80 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.715 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Reklam.
4: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobil

0: Erciyes.
1: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
2: Expertise Dino Bile.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Expertise Dino Bile.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

0: www.lampyedi.com.
1: Tıkla.
0: Anında canlı dinle.
2: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
3: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
6: Şimdi sıradaki şarkı senin.

Ay kim demiş merak etmiyorum diye, merak ediyorum. Şu an bizi nerede dinlediğinizi merak ediyorum. Direksiyon başında mısınız, iş yerinizde mi, evde mi? Her neredeyseniz Türkiye'nin dört bir yanından mesajlarınız. Ama gelmeye başlamış gerçi ama olsun, ben bilmeyenler için duyuruyorum. Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden an itibariyle fotoğraflı mesajlarınızı ya da videolarınızı gönderebiliyorsunuz. 0507-977-0101 Radyo 7 WhatsApp hattı için adınızı ve bulunduğunuz yerleri de yazarsanız muhteşem olur. Mesajın kime ait olduğunu da öğrenmiş oluruz. Radyo 7 Instagram'da yine benim fotoğrafın altına mesajlarınızı yazarken yine böyle ruhuz kullananlar var, onlar da isimlerini belirtirse harika olur. Gelirsen çok mutlu olacağım diyecek. Hatta o eski kavgaları konuşmayacak bile.

Dön diyemem ki. Böyle hayatınızdan çıkıyor, kalbinizden çıkmıyor. İşte o zaman insan kendine soruyor değil mi? Seni unutmaya ömrüm yeter mi? Bazı vedaların üzerinden yıllar geçiyor ama işte bıraktığı izi de şarkılar bu şekilde anlatıyor. Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosu, burası Radyo 7. Özlenenleri de dinliyoruz. Adını siz koyun.

Bir taraf gülmedi talihim diyor. Diğer taraf da ne yaşarsa yaşasın üzülmedim diyor. Yani üzülmedim diyor ama hani insanın sesi her şeyi anlatıyor. Bazen en büyük kırgınlık böyle en sakin cümlelerin içinde saklanır ya. Hani böyle yorulduğunu anlatmaya çalışır insan daha çok. Hani üzüldüğünden çok yorulduğunu anlatmaya çalışır. Gerisini zaten o sessizlik tamamlıyor.

0: Radyo 7 Haber.
1: Liselere geçiş sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçları bakanlığın internet adresi üzerinden adayların erişimine açıldı. Yapılan açıklamaya göre ilk yerleştirme döneminde öğrencilerin %93,56'sı tercihlerine yerleşmeyi başardı. Küçükçekmece D100 karayolunda bir otomobilin İETT otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası ekiplerin yürüttüğü temizlik ve kaldırma çalışmalarının tamamlanmasıyla bölgedeki trafik akışı yeniden normale döndü. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ege Şehir AŞ'ye yönelik yürütülen ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Mayıs ayında 4 kişinin tutuklandığı dosyayla ilgili devam eden incelemeler kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Akdeniz'deki mikroplastik kirliliği iddialarına karşı 5 ayrı ilde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimler neticesinde kirliliğe sebebiyet verdiği tespit edilen 23 tesise toplam 47 milyon 599 bin lira idari para cezası kesildi. ABD'li üst düzey yetkililerin kilit önem taşıyan Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için İran'la anlaşmaya varılacağına dair umutları artırması küresel piyasaları hareketlendirdi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından petrol fiyatları salı günü son 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. İsrail ordusu işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te yer alan Kalendiye mülteci kampıyla Kefir Akap beldesine geniş çaplı baskınlar düzenledi. Baskınlar sırasında askeri güçlerin kamptaki camilerde sabah ezanının okunmasını engellediği bildirildi. İtalya genelinde etkisini günden güne artıran şiddetli sıcak hava dalgası, ülke genelinde alarm durumuna geçilmesine sebep oldu. Yetkililer, olumsuz hava şartları sebebiyle ülkedeki 27 büyük kentin tamamı için en yüksek seviye olan kırmızı alarm uyarısı yayımladı.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 33, İstanbul 32, İzmir 37, Burdur 36, Samsun 29, Yozgat 28, Kars 30, Diyarbakır 41 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: ABD-İran arasındaki iyimserlik sözleri petrol fiyatlarını son 3 haftanın en düşük seviyesine taşıdı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu TMSF bu ay düzenleyeceği ihalelerde toplam 106 aracı satışa sunacak. Burun spreyi pazarındaki dışlayıcı ve sömürücü uygulamalarla hakim durumunu kötüye kullanan Avixa İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye uzlaşma süreci sonunda yaklaşık 24 milyon lira ceza verildi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

Türkiye'nin radyosunda elbette en iyiler dinlenir. Radyo 7'de Gaziantep'te kim var? Fotoğraf göndermişler bize. Aslan ve Güldane Hanım araçta dinliyorlar zannediyorum. Güzel seyirler diliyorum size. İzmir'de Selçuk Bey var. Denizli'den selamlarını iletiyor ama.

İsmail Selçuk aracında bizleri dinliyor. Denizli'den selamlarını ileterek. Mustafa Bey var. O da Denizli'de. Bugün hep böyle Denizli'den gidiyoruz. Evde boya yaparken dinliyorum siz demiş. Mutfakta eşi ve kızı var. Onlar için şarkı rica ediyor. Eskişehir, Sulay Çakıcı. Her zaman olduğu gibi Radyo 7'yi ve sizleri dinliyoruz demişler. Eksik olmasınlar. Konya'da tekstil atölyesinde Sevgi Hanım var. Şarkılar çok güzel, biz de eşlik ediyoruz demiş. Ben de size kolaylıklar diliyorum.

Oh ne güzel, böyle el işleri yapılıyor. İzmir Çiğli'de Hediye Hanım var. Butik Çeyiz Atölyesi'nde sizlerle beraberiz demişler. Çok güzel böyle çeyizler hazırlanıyor. Sizi dinliyoruz bir taraftan da diyor. Kolaylıklar diliyorum ben de size. Van'da Filiz Hanım var. O da temizlik yaparken dinliyor. Radyosunu da almış yanına. Hem işini gücünü yapıyor hem bizleri dinliyor. Ben de size kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Mutfağında bulaşık yıkarken bana eşlik ediyorsunuz demiş. Çok teşekkürler. Adıyaman Kahta'da Derya Hanım var. Size de sevgiler, selamlar Derya Hanımcığım. Konya'da Muhammed Esat Çağla selamlarını iletmiş. Konya sporlu sevdalılarına gelsin der. Çok sevdiği ailesine de armağan ediyor.

hangi zamanla sınırlayabilirim seni? Hangi mekana sığdırabilirim sevgini? Ve dahası, nasıl anlatabilirim sol yanımda tüten şu deli ateşi? Ne belirlenmiş bir gündesin, ne de bu aşkın sınırlara gebe bir ömrü var. Hem bugünümde, hem yarınımda ve her an.

Manisa'da Nehir Hanım bizlerle. Sıradaki şarkıyı nakliyat şoförü Can Bey varmış bizleri dinleyen, onun için istiyor. Duyuyor musunuz bu arada? Mehmet Bey var, Kasap Mehmet diye yazmış, İstanbul Küçükköy'de. Sivaslılar, bugün Sivaslılar günüymüş. Arzu, Şahin ve Munzur. Ankara'ya da sevgilerimizi gönderelim. Murat Bey bizimle. Murat Bey neler yazmış? Sıradaki şarkıyı Bir Tanecik Mehtap'ına istiyor. Vallahi biz Mehtap Hanım'a sürekli şarkı yayınlıyoruz değil mi? Mehtap Hanımcığım, bir karşılık gelir mi? Ay, buluşanlar olacaktı. Daha ne vardı? Çarşamba'da Muhammed Bey ile Hatice Hanım Almanya'dan gelecek. Onların da mesajlarını henüz görmedim. Şöyle yan yana bir fotoğrafınızı gönderin diye rica etmiştik.

Kütahya'da Nayın Bey, ay ne güzel bir fotoğraf göndermişsiniz bize. İki gözümün çiçeği Meryem bugün bahçeye gelmişler. Ay bütün şarkıları da ona armağan edelim o zaman. Dayısı Niyazi, amcası Mevlüt Bey ve yengeleri, teyzeleri, herkes orada. Ne yapıyorlar? Tabii ki vişne topluyorlar. Kolaylıklar diliyorum ben de size. Kayseri İncesu Organize'de çalışan Burhan Bey var. Dinlemekten keyif alıyorum sizleri demiş, var olsun. Çalışırken fotoğraflarını göndermişler. Ben de bu güzel şarkıları armağan ediyorum.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Yazının kullanılmaya başlamasından sonra bilgiler el yazması kitaplara aktarılıyordu. 11. yüzyılda Çinliler ahşap bloklar kullanarak metin ve resimleri baskı haline getirmeye başladı. Bu uygulamada her sayfa için yeni blok kesilmesi gerekiyordu. 15. yüzyılda Johann Gutenberg metal harflerin kullanıldığı hareketli tip makinesiyle hızlı ve tekrar kullanılabilir baskıyı sağladı. Gutenberg'in buluşu modern dönemin en önemli olayı ve matbaa devriminin başlangıcı, kendisi de modern matbaacılığın babası kabul edilir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.

0: kalmayın.
1: Pilot Garaj Yolu Ekspertiz.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Ekspertizse Dino bile.
4: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
5: çok daha hızlı
4: ve geniş içeriğiyle
5: çok daha zengin.
4: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: Herkes. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
4: Şimdi sıradaki şarkı senin için. Senin için.
5: Bir gönlüm

Almanya'da İbrahim Kayahan bizlerle birlikte. Kaynak yaparken dinliyoruz sizleri demişler. Ben de sizlere kolaylıklar diliyorum. Almanya'da sevgiler, selamlar. Çorum'da metal demir doğrama sahibiyim. En güzel şarkıları çalışırken ve hayranlıkla dinliyoruz demişler. Eksik olmasınlar. Ben de kolaylıklar diliyorum size. Bu fotoğraf kimindir? Niğde Ulukışla Emirler Köyü. Gelinimiz Sultan için şarkı istiyoruz demişler. Bahçelerinde bizleri dinliyor Fatma Yılmaz.

Kahvaltı yaparken sizleri dinliyoruz diyen kim var? Kırıkkale'de Zeliha Hanım var. Yeni hayatının ilk günü olanlara gelsin, hayat yaşamaya değer demiş, eksik olmasınlar. Afiyet olsun size de. Deniz'de Raziye Hanım var. Güne güzel başlamışlar, eksik olmayın Eda Hanım diyor. Sizler de eksik olmayın Raziye Hanımcığım. Sevgiler, selamlar. Bursa'ya da öyle. Meryem Hanım var. Enerji doluyum, ruhum şarj oluyor sizlerle demiş. Süpersiniz. Erzurum'da annesi ve kardeşleri var. Onların yanına gitmek için hazırlık yapıyormuş. Hasret çekenlere gelsin diyor. Gelsin tabii. Güzel seyirler diliyorum şimdiden.

0: Sevginin tiryakisi olsun tabii sevdiklerimizin. Bundan kimsenin şikayeti yok. Kahramanmaraş'ta Hakan Bey bizlerle birlikte. Benden şarkı rica ediyor. Sürekli seni dinliyorum diyen, Afyon'dan selamlar gönderen Fatoş Hanım var. Teşekkür ediyorum. Fatoş Hanım yemek yapıyor. Bir taraftan da kulağı bizde. O zaman sıradaki şarkı size gelsin Fatoş Hanımcığım.
1: Burası Radyo 7.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

Ailelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Gedik poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

0: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
1: Kripto. Reklam.
2: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.

Her şeyin bir dermanı vardır. Kim demiş öyle dermansız diye? Bakmayın siz şarkının sözlerinin böyle olduğuna. Mutlaka bir çaresi bulunuyor. Antalya Kepez'den selamlar gönderen Resul Bey, gördüm isminizi. Bu fotoğraf kimin? Manisa Sarıçam köyünde muhterem Özmen var. Bütün sevenlerime şarkı istiyorum demiş. Oh, domatesler de hazırlanıyor. Kışa hazırlık kolay gelsin.

Konya'da Ramazan Acar bizlerle beraber. Sıradaki şarkı Vişne Toplayanlara gelsin demiş. Akşehir Ilıcak Köyü'nden Vişne Toplayan herkes fotoğrafını da göndermiş, gelsin tabii.

Artık olmayın, bayılıyorum size demiş. Ben de öyle vallahi, karşılıklı. İskenderun da Delal var. Sıradaki şarkıyı çok sevdiği eşi, kızları ve şu anda birlikte ekmek açtığı Gülcan Hanım ve Seher Hanım var. Beraberler. Benden şarkı rica etmişler. Habibi Hanım var bizimle birlikte olan. Sıradaki şarkıyı radyoyu dinleyenlere istiyorum der. Konya'da Muhammed Esat Çağla. O da selamlarını iletmiş. Konya spor sevdalarına gelsin. Gelsin valla. Mehmet Bey güzel emojiler göndermiş, Türkiye'nin sesi diye. Konya'da Ayşe Hanım var, evde temizlik yaparken bizleri dinleyen. Sıradaki şarkısı Tek Tanem ve Kızım Kendim için istiyorum diyen Emel Hanım, Emel Yöntem, gelsin tabii ki.

Yok, henüz buradayız, gitmiyoruz. İzmir'de Emine Hanım var. Sıradaki şarkıyı arkadaşı Cihan'a armağan etmiş. Eyüp Yıldız Kahramanmaraş da bizlerle birlikte. İstanbul'da kim var? Server sıradaki şarkıyı bugün doğum günü olan Nilgün Hanım'a istemiş. Sağlıklı güzel yılları olsun. İstanbul'da bizleri dinleyen bütün dinleyenlerimize de buradan sevgiler, selamlar gönderelim. Bodrum Gündoğan'da Ayşe Hanım var. Sabah evden çıkarken radyoyu açıyorum. Akşam eve gidene kadar sizlerle beraberim demiş. Harikasınız.

Elif Ekşi bizlerle birlikte, güzeller güzeli annemle beraber hem temizlik yapıyoruz hem seni dinliyoruz demiş. Kolaylıklar diliyorum. Sonrasında Türkiye'den Hollanda'ya doğru yolculuk yapıyorlar. Gurbet yollarındayız demiş. Hatice Hanım var, eşi Ali Bey, kızları Duha ve Ahsen sevgilerini göndermişler. Ben de sizlere sağlıklı güzel seyirler diliyorum. Ve Banu Hanım var, Çankırı Şabanözü Küçük Yakalı Köyü. 15 yıllık dinleyicinizim demiş. Uzakta olan oğlu Yiğit var. Onun için bizden şarkı rica ediyor. Yiğit duyuyor mudur? Yiğit bizleri duyuyor musun? Anneciğin şarkı istiyor. Kütahya'dan selamlar gönderen, porselen fabrikasında dekor bölümünde çalışan Hatice Hanımcığım, kolay gelsin.

0: devam edecek. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Çoban İstadı'nda oynanacak müsabaka saat 21'de başlayacak. Trabzonspor Muhammed Salah'la anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcunun bugün İstanbul'a geleceği açıklandı. Galatasaray'da savunmaya takviye için çalışmalar sürüyor. Sarı kırmızılı ekip Fransız stoper Zeze'yi gündemine aldı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.668 puan seviyesinde. Amerikan doları 47.57, euro 54.94, sterlin 64.12, gram altın 6.353 lira, Brent petrolün varil fiyatı 80.76 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobile. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Torbalı Ödemiş yolunun 67 ila 72. kilometreleri, Diyarbakır Siverek yolunun 35 ila 37. kilometreleri, Büyükçekmece Çatalca yolunun 21 ila 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. İyi yolculuklar, güvenli sürüşler diliyoruz. Ekspertizse
2: Dynobile. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.

0: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Ekspertizse Dino
3: bile. www.radyo7.com
4: Tıkla.
5: Anında canlı dinle.
4: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
6: çok daha hızlı
4: ve geniş içeriğiyle
6: çok daha zengin.
4: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Reklam.
2: Radyo 7. Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Şeftali bahçesinde hasat yapıyorlar. Molada Edalı Saatler dinliyorlar. Ay harika, sizi dinlemek ayrı güzel demiş Denizli Çivril'de ziraat mühendisi Mustafa Akbıyık. Bütün çiftçilere ve emekçilere şarkı istiyorum demiş. Ben de armağan edeceğim sizlere. Eda Hanım, bu kaçıncı mesajım? Kaçıncı bilmiyorum ki, ben görmedim çünkü bu zamana kadar. Mardin'de şark görevi yapan kızı Kübra, eşi Yunus, torunları Umay, Uraza ve burada ailem var demiş. İngiltere'de kızı var Esra. Onlar için bir şarkı rica ediyor. Ankara Çubuk'ta Birsen Hanım, Ankara'ya da sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim bu güzel şarkıyla.

Ankara'dan yine selamlarını ileten komşusu Hamza ile birlikte ve oğlu Olcay için şarkı isteyen dinleyicimiz. Ne güzel, kendi ismini yazmamış, herkesin ismini yazmış. Bu fotoğraf kimin? Polatlı Belediyesi. Hemen şöyle bakıyorum, çok uzun bir mesaj gelmiş ama Mahmut, ay Allah güç kuvvet versin size, evladım şehit düştü demiş, başınız sağ olsun. İsminize de baktım ama göremedim. Kayseri İncesu'da Elif Hanım bizlerle olduğunu söylüyor.

0: kadar.
1: Bu güzel şarkıyla birlikte veda vaktidir. Edalı Saatler'in sonuna geldik. Ben Eda Özdemir Gençtal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Program bitti. Ama yarın yine aynı saatte Türkiye'nin alışkanlığı tabii ki Radyo 7'de. Sizleri bekliyor olacağım. Keyifli güzel bir sohbete, en güzel şarkıları dinlemek için. Ama gün boyu biliyorsunuz Radyo 7'de tüm zamanların en iyileri sizlerle olacak. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim

0: Rete otobüsüne arkadan çarptı. Kazada biri polis memuru, 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle D100'de trafik akışı uzun süre yan yoldan sağlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminde günlük 83.200 varile ulaşılarak rekor kırıldığını duyurdu. Bayraktar, Türkiye'nin yaklaşık 100 yıl sonra Kerkük'teki petrol sahalarına ortak olduğunu da vurguladı. MHP lideri Bahçeli, meclise sunulacak çerçeve yasaya attığı imzanın ardından konuştu. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır dedi. Bu proje bir devlet projesidir. Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır ifadesini kullandı. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dede Taş'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkan vekili seçimini CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya kazandı. Sıfır Atık Vakfı tarafından hazırlanan plastik atık raporu açıklandı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, Türkiye'de bir yılda kişi başına 48 kilogram plastik atık üretildiğini ve bunun dünya ortalamasının %44 üzerinde olduğunu söyledi.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
0: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %47 seviyesinde. Avrasya Tüneli Avrupa Anadolu yönünde araç arızası var. Araç kaldırıldı, bölge yoğun. Bağlantı yolu Yüzyıl Atış Alanı yönünde sağ şeritte bakım onarım çalışması söz konusu, bir şerit trafiğe kapalı, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise her iki istikamette şu dakika itibariyle yoğunluk yaşanmıyor.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: ABD İran arasındaki iyimserlik sözleri petrol fiyatlarını son 3 haftanın en düşük seviyesine taşıdı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu TMSF bu ay düzenleyeceği ihalelerde toplam 106 aracı satışa sunacak. Burun spreyi pazarındaki dışlayıcı ve sömürücü uygulamalarla hakim durumunu kötüye kullanan Aviksa İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye uzlaşma süreci sonunda yaklaşık 24 milyon lira ceza verildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Oto Pratik.
1: Meteorolojiye göre Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 33, İstanbul 32, İzmir 37, Burdur 36, Samsun 29, Yozgat 28, Kars 30, Diyarbakır 41 derece.
2: En güvenilir

0: Biz
1: pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor.
6: Var var hepsi dokuda var.
7: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge...

Evet, bugün de başladık. Hoş geldiniz. 14.10 burası Radyo 7. Talha, Bora, Öge, ben, Gölge. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün ki sözlerim anlaşılsın. Yurt içinde, yurt dışında dinleyen canlar, evet doğru anlaşılsın söylemek istediklerim. Çünkü anlatacaklarım var ama dinleteceklerim de var.

Şimdi programa başlamadan önce karşıma bir fotoğraf çıktı. Bu fotoğrafta bir genç kız bir nedenle yabancı bir ülke tabii. Bu bir Türk değil. Türkiye'de olan bir hadiseden bahsetmiyorum. Yurt dışında hapse düşüyor genç halde. Böyle dört ayrı fotoğraf ama giderek öyle bir hale gelmiş ki yüzü tanınmaz bir halde. Yani gerek orada yaşanan zorluklar, gerek uyuşturucu, gerek hastalık sorunları veya kalbindeki azıcık kalan iyiliği komple belki kaybetti, bilemiyorum ama lafı nereye getireceğim? İnsanın kalbini, gönlünü, yüreğini korumadığında gerçekten çok bozulabileceğinin bir göstergesiydi o fotoğraflar.

uzun yıllardır bu işi yapıyorum. Hissetmediğim, inanmadığım şeyi anlatmamaya gayret ediyorum. Ama yaşamak başka bir şey. Sen canımdan. Ne demek istiyorum? Bazen mesela bir ihanetten bahsediyorum. Ya o an, o gün ihanete uğradığım için bahsetmiyorum ki. Beni dinleyenlerin içinde o gün yaşamış olan varsa diyor ki, aa bak benden bahsetti. Yani bazen bir şey oluyor, abi diyor, hayırdır, canını kim sıktı? Ya benim bugün canımı kimse sıkmadı. Ama belki senin canını sıkan biri vardır diye anlatıyorum. Yani şunu söylemek istiyorum, her anonsumda, her bir şeyler anlattığımda buna takılmamak lazım. Ben her söylediğimi o gün yaşamamış olabilirim. Tıpkı her yaşadığımı paylaşmadığım gibi. Yani ne sosyal medyada ne burada böyle bir dünya yok. Ben her yaşadığımı buradan anlatırsam, oho. Mesela ben kafamı dağıtıyor da olabilirim söylediklerimle. Senin kafanı karıştırıyor da olabilirim. Ama bir şekilde derdim faydalı olmak.

İnsanlar çeşit çeşit denir ya, insanların halleri de öyle. Mesela kimi vardır, şöyle yaşar, yaşamak denirse, bende yok, onda da olmasın. Kimi de şöyledir, bende var, sadece bende olsun, onda olmasın. Bazısı vardır ki, onda olan bende olsun, onda olmasın, ondaki, hani başka bir yerdeki arabayı istemiyor, ondakini istiyor. Abi ne hasta ruhlar var ya. Fakat bir noktadan sonra bu saydıklarım çok kötü olanlar. Yavaş yavaş iyileşmeye başlar haller. Bazısı da şöyle der, onda var, bende de olsun. Yani onda olmasından rahatsız değil, gıpta ediyor, bende de olsun. Devamı var, bende var, onda da olsun. Bende olandan. Fakat daha üstü var. Benim olan, bak kardeşinin olsun, ondan mutlu oluyor. Benim olan onda olsun. Onun daha çok ihtiyacı var. Daha üstü var. Bende yok, bu önemli değil, onda olsun. Ama bir tane daha var. Az sonra.

İnsandaki farklı farklı hallerden bahsettim. En aşağılık olanından en üste doğru yavaş yavaş ilerledik ama bir tane kaldı, o da şu. İnsanda öyle bir makam vardır ki, insanlar arasında öyle makam sahipleri vardır ki şöyle derler. Kendisine de faydası olacak bir şey. Kendi ihtiyacı olan da bir şey. Ama şunu diyor. Kardeşim de yoksa, dostum da yoksa, bende de olmaz.

bir umut var. Güzel günler yakın diye. Yüreklerinde bir bekleyiş, herkesin kendine göre, sonumuz selamete varsın diye. Ve tüm yaşananlarla beraber dudakların kenarında asılı bir cümle. Ya sabır diye.

Pekala, programımızın vazgeçilmez bölümlerinden gölgeniz size bir kamyon arkası yazısı söylesin. Evet, not ediyor musunuz? Dert bir değil ki ağlayasın, deli bir değil ki bağlayasın.

İnsanlar seni kırgın diye nitelerler. Halbuki öyle değildir. Sadece herkesin yerini, kime ne kadar yaklaşman gerektiğini öğrenmişsindir. İyi niyetinin değerini bilmeyenlere artık kapıyı kapatmayı öğrenmişsindir. Gücünü tüketenlere değil, sana mutluluk verenlere yer açmışsındır hayatında. Evet, konuşmadan da anlaşılır. İnsan anlaşılmalıdır, herkes anlamasa da. Susarak, izleyerek, uzakta durarak ve sonuçta bilirsin. Herkese gitmek zorunda değilsin. Bazılarından uzak durmak insanın kendine gelişidir.

0: kimi insanlar diyelim ki bir işe girecekler veya diyelim ki bir dükkan kiralayacaklar ya da bir iş yeri satın alacaklar. Allah'a dua etmek yerine, Allah'a güvenmek yerine ne yapıyorlar? Öyle kelli felli birini bulma derdine düşüyorlar. Diyor ki eğer diyor şuna ulaşırsan o senin işini halleder. Haşa. İşleri halledecek olan sadece Allah'tır. Bak buna ters orantılı bir örnek vereyim. Adana'da adamın biri yıllarca onlarca belediye geldi geçti yerini korudu. Ticaret yaptı kendince. Fakat bir gün bir çocuk çıktı.
1: Ya ne gücü var, ne çevresi var.
0: Bir çocuk ya. O dükkan yerle bir oldu.

öyledir dostum. İnsan insanla beraber var. Gönül vermeden gönül alınmaz. Ve madem zengin olmak istiyorsun, o zaman sen insanlardan madde almayı hesap etme. Gönül almayı hesap et. Eğer sen insanların gönlünü almayı başarabilirsen, kurban olduğum Mevlam sana nasip ettiği o gönülle beraber sana maddenin kapısını da açar. Zenginlik istiyordun ya, incitme, kırma, hor görme.

Ya hakikaten insanın kendine verdiği zararı başka hiçbir şey vermiyor. Senin kendine yaptığını var ya, başkası sana yapamaz. İnsan bunu ancak yaşayarak öğreniyor. Olgunluk denen şey, adamlık denen şey, vallahi yaşla alakalı değil. Makamla alakalı değil, parayla pulla alakalı değil. İnsan ne yaparsa kendine yapıyor.

sevgili dostlar, Türkiye turnem devam ediyor ve bu cuma Kayseri'deyim dedim, birkaç gün duyurduk. Malum bir vefat gerçekleşti. Elim bir kaza sonucu, Allah tekrar rahmet eylesin kardeşimize Kayseri'de. Bu nedenle Sayın Mustafa Palancıoğlu, Melik Gazi Belediye Başkanı ve ekibiyle beraber ertelemeye karar verdik konseri 21 Ağustos tarihine. Kayseri'ye geliş tarihim değişti Kayserililer. Bu cuma değil, 21 Ağustos cuma akşamı 20'de Barış Pınar'a etkinlik alanında. Sosyal medyadan ve buradan takipte olursanız konser yaklaştığında zaten tanıtım jingle'larını, afişleri görecek ve duyacaksınız inşallah.

0: Pertiz.
1: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
2: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle çok daha hızlı ve geniş içeriğiyle çok daha zengin. Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.
3: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Reklam.
6: Radyo 7.
7: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Evet, bazen öyle bir noktaya gelirsin ki bunu demekten başka çaren kalmaz. Vay çileli başım. Ya öyledir dostum. Kader, bir gün öyle bir şey yaşarsın ki sana resmen sus der. Sus. Eğer zaten kader sana sus dediyse feryada gerek yoktur. Sessiz sedasız bir köşeye çekilirsin ve mecburen yazılanı yaşarsın.

Geçtiğimiz haftalarda bir yere davet edildim. Biri yemek. Davetliler arasında tanıdıklarım da var, tanımadıklarım da var. Ama gerçekten bir zamanlar görüştüğüm, gördüğümde mutlu olduğum, beni gördüğünde de mutluluğu her halinden belli olan. Ama benim görüştüğüm zamanlarda sıradanken, bu görüşeceğimiz ana kadar o arada parayı bulmuş biri vardı masada. Şimdi isim zikretmeyeceğim için sorun yok. Biz burada fikre odaklanalım, benim bahsettiğim şeye. Yani şöyle ister istemez gözlemledim tavırları, hali. Ve daha uzun kalmayı planladığım yerde daha uzun kalamadım. Müsaade istedim. Yemekten sonra kalktım, gittim. Çünkü ben insanlarda gerçekten şuna tahammül edemiyorum. Yani ya önceki halinde bir sorun vardı, ya da masada gördüğüm halinde. Ama muhtemelen masada gördüğüm halde. Neden? Çok duyardım, okurdum, para insanı değiştiriyor diye de. Geçtiğimiz haftalarda buna gözlerimle çok net şahit oldum. Çok ilginç. Böyle olmamalı ya. Para cebe girebilir, ama bu kadar kalbe yerleşmemeli. Böyle olmamalı.

Çok işine yarayacak. Şimdi söyleyeceklerim. Yani her sözümde böyle bir gayretim var. En azından huzur versin diye ama bazen de böyle vurgu yapma ihtiyacı hissediyorum. Bak, her savaşa girmek güçlü olmak değildir. Bazı kapıları sessizce kapatmak var ya, büyük güçtür biliyor musun aslında? Neden? Çünkü huzurunu koruyamadığın yerde hiçbir zaferin anlamı yoktur. Olgunluk her tartışmayı kazanmak değil, kendini kaybetmemektir. Bazı tartışmalara hiç girmemek. Şunu diyebilirsin ya, şimdi bana bunu söyledim, ben bunu öğrendim, ne olacak? Bunu yeterince öğrendiğinde insanın hayatı değişiyor. İnan böyle. Bir dene.

Evet evet, insanlar çoğu zaman canını yakan davranışlarını değil, o davranışlara verdiğin tepkiyi konuşur. Oysa sorun şudur: sesini yükseltmen değil, senin sessizliğine seni mecbur bırakan nedendir.

0: olsam
1: belki... Şimdi Facebook sayfama bakıyorum. Kayseri konserini ertelediğimizi duyurmuştum. O duyurunun altına adınızı yazın dedim. Yayında olduğumu da söyledim çünkü. Günün güzel olsun demiş Sevde. Teşekkürler. Belki huzur bulacağım. Anam hiçbir şey bulmaz canım. Sağ olun, var olun. İzmir'den Ülkü, Sivas'tan Semih. Hemen şöyle Instagram hesabıma da bakayım. Dün çayla ilgili kısa bir şiir okumuştum, onu paylaştım. Çok beğendiniz. Yani yüzlerce mesaj var. Rabia İpek, durmuş güreşçi adamsın üstad demiş. Adamın halinden adamanlar eyvallah. Eksik olmayın.

katılır mısınız? İnsan bir yere kadar koruyabiliyor sevdiklerini. Sen diyorsun ki bu o benim canım, o benim kanım. Ben onu çok seviyorum. Ona zarar gelmesin. Kendini paralıyorsun, hırpalıyorsun. Ama sevgili dostum, hepsi bir yere kadar. Peki gerisi ne mi? Gerisi dua. Vallahi dua. Çünkü bazen senin kadar hırpalamıyor karşı taraf kendini. Bile bile senin dediklerinin tersini yapıyor. Maalesef.

Bilmiyorum, sen de benim gibi misin? Ben kırılmamış gibi yapamıyorum. Böyle unutmuş gibi, hiç üzülmemiş gibi davranamıyorum. Yani sevgimi gizleyemediğimi herkes bilir. Seviyorsam belli ederim ama sevgisizliğimi de gizleyemiyorum. Böyle sevmiyorsam sever gibi yapamıyorum. Bir dönem derdim ki hakkım herkese helal olsun. Tabii yiyenlere bile derdim. Vallahi artık hakkımı da helal edemiyorum.

Sevgili dostlar, bu cuma Kayseri'deyim diye duyurmuştum. Altını çize çize ertelendiğini duyuruyorum ki Barış Pınar'a etkinlik alanına gidip de beni görmediğinizde üzülmeyin, sitem etmeyin, ya buraya boşuna mı geldik demeyin diye. Duymayanlar, duyamayanlar illaki olacak ama sevgili dostlar, Kayseri'de bu cuma olmasını planladığımız konser 21 Ağustos cuma akşamı olacak. Saat 20'de Barış Pınar'a etkinlik alanında Melik Gazi Belediyesi organizasyonuyla ben ve ekibim sizlerle buluşacağız. İnşallah.

0: karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Torbalı Ödemiş yolunun 67 ila 72. kilometreleri, Diyarbakır Siverek yolunun 35 ila 37. kilometreleri, Büyükçekmece Çatalca yolunun 21 ila 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. İyi yolculuklar, güvenli sürüşler diliyoruz. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek. Var var hepsi dokuda var.
3: Reklam.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında karpuzun kilosu 9 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Migros, hepimize iyi gelecek. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Bir ünlünün 24 saati.

0: kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Reklam.
3: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

0: Allah Allah.
1: Ayrı kal.
0: Herkesin bir vedası vardır, biliyor musun? Herkesin bir vedası. Kimi yaşayamadığı gençliğine veda eder. Kimi kavuşamadığına veda eder. Kimi de vardır, başkalarına adamıştır hayatını, boşun olduğunu anlar, kendine veda eder.

0: Vay vay, Türkiye'ye bak.
1: Şimdi Instagram'da Gazi isminde bir kardeşimiz demiş ki, Gaziantep'ten Abdullah, 2004 yılından beri dinliyorum. Yani 22 yıldır dinliyorum, maşallah. Çok kadife bir sesim var demiş. İltifatları devam ediyor. Ben okumayayım inşallah. Allah yolunu bahtını açık etsin demiş. Yalnız sesime iltifat etmişsin ya, onunla ilgili bir şey söyleyeyim. İnsanlar benimle birebir karşılaştıklarında çarşıda, pazarda veya imza gününde. Şimdi mikrofona konuşmuyorum ya. Sesimi karşılıklı duyuyor ya. Ya diyor, radyoda sesiniz çok başka. Burada öyle değil diyor. Şimdi mikrofona konuşmakla bir insanla karşı karşıya konuşmak bir olur mu? Soruyorum, bir olur mu? Şimdi zannediyorlar ki bu mikrofonda bir filtre var, benim sesimi bu hale getiriyor. Ya yok. Ama şu var. Ben sesimi kullanıyorum. Yayında gölgeye dönüşüyorum. Şimdi birebir gidip de markette, dost muhabbetinde buradaki gibi konuşamam ki ya. Ya bence olmaz yani, olmamalı da. Bilmiyorum anlatabildim mi? Ya bir sesimle alakalı böyle bir takılıyorlar. O biraz tuhafıma gidiyor. Bir de boyuma takılıyorlar. Ne kadar kısa boyluymuşsun, hatta biraz daha kaba tabirle ne kadar küçükmüşsün diyenler oluyor. Ya kardeşim, ben 2 metreyim demedim ki, benim boyum 1.69. Ben kısa boylu bir adamım. Ama bu niye bu kadar problem, onu anlamıyorum. Herhalde diyorlar ki büyük laflar ettiğine göre boyu da büyük. Ha, öyle mi? Ulan arkadaş ya. Peki, birazdan veda ediyoruz. Bugün de bitiriyoruz programı. Ayrılmayın.

Pekala, sıra bana gelmediyse hala bir gölgem varsa yine buluşacağız bu güzel radyoda. Evet, dinlediğiniz radyo, Radyo 7. Yani Türkiye'nin alışkanlığı. Gündüz 14, gece 24. Gölgedesiniz ve güvendesiniz inşallah. Niye güvendesiniz diyorum? Çünkü biz yaşadıkça şunu anlıyoruz ki kötü söz, yanlış söz, kötü niyetli söz insana başka birçok şeyden daha büyük zararlar verebiliyor. Asıl onlardan korunmak lazım. Onun için diyorum. Gölgeyi Radyo 7'de dinliyor musun? Güvendesin Allah'ın izniyle. O halde bugünün kapanış duası bu olsun. Rabbim bizi gerçek manada güvende olan kullarından eylesin. Ve hatırlayalım, dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşayalım. Bugün Neşet Baba ile ayrılayım huzurlarınızdan. Benden Talha Bora Ögen, namı diğer gölgenizden. Şimdilik...

Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

0: Radyo 7 Haber.
1: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi resmi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Düzenlemenin meclise gelmesiyle birlikte toplumsal bütünleşmeyi hedefleyen yasal süreç resmen başlamış oldu. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti Genel Merkezi'ndeki konferans salonunda gerçekleştirilen kritik toplantı saat 14.45'te başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Temmuz ayı boyunca ülke genelinde yürütülen gıda denetimlerinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Bakan Yumaklı, halk sağlığını korumaya kararlılık vurgusu yaparken, mevzuata aykırı hareket eden işletmelere toplam 250 milyon lira idari para cezası kesildiğini bildirdi. Lübnan'la İsrail arasında ABD arabuluculuğunda sürdürülen diplomatik müzakerelerin 7. turu İtalya'da devam ediyor. Başkent Roma'da gerçekleşen görüşmelerin 2. gününde tarafların temaslarını sürdürdüğü aktarıldı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil El-Hayye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Pezeşkiyan görüşmede İran'ın Filistinli liderlerin müzakere masasında alacağı tüm kararların arkasında olacağını ve desteğini sürdüreceğini vurguladı. Güney Kore genelinde etkisini artıran kavurucu sıcak hava dalgası ülkede hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Rekor seviyelere ulaşan sıcaklıklar nedeniyle sağlık sorunu yaşayan ve hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldiği bildirildi. Hava dalgası ülkede

anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcunun bugün İstanbul'a geleceği açıklandı. Galatasaray'da savunmaya takviye için çalışmalar sürüyor. Sarı kırmızılı ekip Fransız stoper Zeze'yi gündemine aldı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Amerikan doları 47,58, avro 54,96, gram altın 6408, çeyrek altın 10542 lira. Brent petrol 79 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13636 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak akıcı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık, Haliç Köprüsü ise çift yönlü yoğun görünüyor.
1: Arvento yol

hayat, acımaz bu hayat, aşkları vurur. Bu kahır, bu zehir,

0: Jackson.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Erciyes.
1: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot garaj, oto
4: ekspertiz. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Reklam.

yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

0: Erciyes.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
0: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren Gümüş Suyu Halı, Hertel'den Ebruli'yi sunar.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebru ile işte başladı Aşkın Sesi. Ben Deniz Venhar Sağroğlu ve çok güzel eserler hazır. Bugün de yine emrinize amade olacaklar ve her biri gönlünüze şifa niyetine zihninizi durultacak, gönlünüze iyi gelecek. Tekrar tekrar hoş geldiniz ve aşk ola.

kimseyi kınama. Çok tehlikeli bir durum. İnce ve net çizgileri vardır. Keskindir. Çoğunun biliyorsunuz, bilemezsiniz gerçi hiç kimsenin neler yaşadığını, neler hissettiğini. Günahından haberin olmayabilir veya olabilir ama tövbesinden haberin olmaz.

Gülmez imiş. Eda Nur Yılmaz'ı dinledik. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de yazımı kışa çevirdinle de devam edelim. Öyle böyle zalım zalım. Bugün ne dersiniz? Efendim Buray'ın yorumuyla sizleri baş başa bırakacağım ama öncesinde Sultanım Mevlana şöyle demiş. İnsan ateş değil, kendi gafleti yakar. Herkeste kusur görür, kendisine kör bakar. Neye nasıl bakarsan o da sana

varsa ne yaparsın, uçarsın. Uçmalısın da. Seni bir dalda bekleyen tek şey nedir? Daha çok daldır. Ne güzel, özgürce kanatların varsa. Yoksa diyecek bir şey yok zaten. Aşkım.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil
1: hangi gümüş suyu? Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Amerikan doları 47,57, avro 54,98, gram altın 6420, çeyrek altın 10.553 lira. Brent petrol 79 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.635 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

0: yaptığım evim. Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Expertise Dino Bile.
6: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin, Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
5: Expertise Dino Bile.
7: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
8: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
10: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren Gümüş Suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

0: sevdim.
1: Aşıktır Allah bilir.
0: Onu sevdim. Bir mevsimlikmiş.
1: Aşık ol. Çünkü aşk Allah'ın insandaki nefesidir.
0: Söz dinlemedim.
1: O nefes seni ona taşır. Ona taşır. O yüzden aşık ol. Aşk ol, aşk ol. Aşk ola.

Yani kısaca her şeyi olabilmek. Gece gündüzün olmak. Her şeyin olmak. Her şeyi olmak ya da. Kolay şeyler değil. Belki cümle içerisinde çok rahat sarf edebiliyoruz ama insanların her şeyim oldun diyebilebilmesi için, bu cümleleri sarf edebilmesi için çok yol kat etmesi ve çok emek sarf etmesi lazım.

Efendim devam edelim. Türkiye'nin alışkanlığı radyo yedimizde. Mesele ne onun malı, ne senin malın, ne başkasının malı, mülkü değil. Bazen sana ait bir çiçek bile rahatsız eder birilerini. Bazen dik duruşun, evet. Bazen de bir tebessümün, evet, rahatsız edebilir insanları. Olanlar var. Ne gördüm? Sizdeki daha şahit olmuş.

sensiz. En hazin şarkıların koynundayım. En karlı dağların yalnızlığında. Sensiz boş bir posta kutusu gibi kalbim. Senden gelmeyen habere, senden esmeyen rüzgara, senden gelmeyen selama ve seni getirmeyen yollara küskünüm. Ah, kaç roman anlatır bu sevdayı, kaç mektup, kaç şiir bilemem. Asırlık hayallerimi demledim ben bu sevdaya. Yeminliyim, sen gülmezsen gülemem. Sen gelmezsen, ecel gelse bile ölemem.

ben aşkı ölümsüz bilenlerdenim. Aşk çoğu için çok kıymetli, çoğu için de çok kıymetsiz ama o şu unutulmasın. Gönül, gönül verilerek alınır. Aşk olan.

0: Mobil'in geniş yatırım fonu evreni keşfet. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detay

0: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
1: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu? Ekspertise Dino
2: Bile. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
3: Bir reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
5: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Bursa'nın Mudanya ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin bir saat süren müdahalesiyle alevler söndürülürken ne yazık ki binlerce tavuk telef oldu. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifi tamamlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yürütülen 2 yıllık sürecin en önemli aşamasına gelindiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'teki suikast timinde yer alan firari sanık Karatepe hakkında yeni bir adım attı. Aydın, yakalanan şüpheliye ilişkin hazırladığı şikayet dilekçesini Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da gerçekleştirilen diplomasi trafiğine katılım sağladı. Bakan Fidan, bölge ülkelerinin temsilcilerinin bir araya geldiği Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 5. toplantısında Türkiye'yi temsil etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ 51 farklı ilde bulunan 540 gayrimenkulü satışa çıkardığını duyurdu. 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde açık artırma usulüyle yapılacak satışlarda başlangıç fiyatlarının 700 bin liraya seviyesinden olacağı bildirildi. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yer alan Cilvegözü sınır kapısında sınır trafiğini rahatlatacak önemli bir proje tamamlandı. Bölgede inşa edilen 1200 tır kapasiteli dev lojistik park resmen hizmete açıldı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Yapay zeka altyapı yatırımları ve yenilenebilir enerjiye yönelik yoğun talep dolayısıyla bakırın libresi 6,65 dolara ulaşarak tarihi zirvesini test ediyor. Yılın ilk 7 ayında Türkiye'de 259.970 yapay zeka altyapı

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Sarıkamış Horasan yolunun 17-21. kilometreleri, Ankara Kırıkkale yolunun 35-37. kilometreleri, Aksaray Nevşehir yolunun 29-31. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
3: Çin ve Hindistan gibi ülkelerde insanlar çiçek hastalığı geçiren kişilerin yarasından alınan kabukları sağlıklı kişilere vererek hafif hastalık geçirip bağışıklık kazandıklarını fark etmişti. Bu uygulama varyolasyon olarak adlandırılır. 1700'lerde Osmanlı'da da varyolasyon uygulanıyordu. Bu uygulama Türkler üzerinden Avrupa'ya geçmiştir. İngiliz Edward Jenner isimli doktor 1789 yılında modern çiçek aşısını geliştirdi. Osmanlı topraklarında uygulanan varyolasyon yöntemini modernleştiren Edward Jenner bugün aşının babası olarak bilinir.
2: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
4: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
5: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak da başka. Koçak. Reklam.
6: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de. Pilot Garaj
7: Oto Ekspertiz. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da. Pilot
8: Garaj Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

yazık olur. Şu üç günlük ömrü yazık etmemeli. Kıymeti değeri bilinmeli. Yazık. Böyle boş yere heba edilmemeli. Sade Şirazi der ki, çok güzel bir tespittir. Kendi halinde olmak güzeldir. Bu kadar hal bilmezin arasında. Hal bilmezler bizden uzak ama biz de halden anlayan, hem hal olabilen kişiler olmayı da ihmal etmeyelim tabii ki. Yok.

Der ki muhteşem şöyle: ağaç dalından, insan kulağından aşılanır. Hak kelamı kulaktan gönüle ulaşır. Gönüle ulaşan hakkın kelamı insanı uyandırır. Uyanan insan yaşayan ölüyken dirilir. Dirilen insana evet çok ihtiyaç var. Diri insanlara çok aşk olur.

varlıklar vardır. Aslında işlevi çok büyüktür. Ama küçücüktür. Olmadığında aklınıza bile gelmez ama olduğunda da size büyük ışıklar saçar. Mesela mum. Mum olmak öyle kolay bir şey değil aslında. Çok kolay gibi görünse de mum olmak kolay değildir denir. Işık saçmak için önce ne yapar? Kendini yakar. Yanması gerekir.

Efendim, artık güzel mesajlarınızı almaya başlayalım istiyorum. Birazdan monitörüme bakacağım. Sizler de yazıp gönderebilirsiniz. Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden 0507-977-0101 Radyo 7 WhatsApp hattı numarası. Sizler buradan mesajlarınızı yazıp gönderin. Ben de bol bol okuyayım yine program sonuna kadar. Her gün olduğu gibi yine keyifle özel o eserleri sevdiklerimize bir armağan edelim.

0: mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arasında

0: Bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Ekspertize, Dynobile.
7: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
6: Ekspertize, Dynobile.
8: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.
9: Bir reklam.
10: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrım başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
11: Reklam.
12: Radyo 7.
13: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Tel'den Ebruli'ye devam ediyor.

hemen şöyle bir bakalım. 0507 977 0101, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden gelen mesajlarımıza. Merhaba Venher ablacığım, ben Yozgat'tan Fatoş, sizi severek dinliyorum demiş ve sıradaki eseri kendim için istiyorum demiş, hemen göndereyim. Yasemin Yıldız'la Selçuk Balcı'nın çok güzel bir düeti var Fatoş'cum. Ağlarım geceleri senin için o zaman. Merhabalar, Bursa'dan Davut, sıradaki şarkıyı canım eşim için istiyorum demiş. Hemen gönderiyorum efendim. Saygıdeğer eşinize de selamlarla armağan edelim bu güzel eseri.

Yasemin Yıldız'ı dinledik ve şimdi bambaşka bir güzelliğe geçiyoruz efendim. Yine gelen mesajlarımıza devam edelim. Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden Malatya'dan Yunus Toptağ'a şarkı, sıradaki şarkı hocanın oğlu Fatih'e gelsin demiş. Macaristan'dan selamlar ablacığım Giresun'da, Soner ben demiş. Kızım İkra, eşim Tuğçe'ye kocaman sevgilerimi gönderiyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum, selam olsun. Fotoğrafta da gördüğüm kadarıyla yolculuk halindesiniz. Hayırlı yolculuklar diliyorum.

yumuşatmak güç değildir. Ancak katılıkta taştan beter olan kalplere yumuşaklık vermek kolay değil, çok zordur, çok zor. Denizden bile zor. Aşk olan.

Tescilli Ses Kibariye'den dinledik. Ben ayakta ağlarım ve şimdi de yine bambaşka güzel bir yumuşacık sese geçiyoruz. Efem bakıyorum. Merhaba, iyi yayınlar dilerim. Fransa'dan Berber Serdar. Şarkı, sıradaki şarkıyı Berberlerin Kralı Erkan kardeşim için ve tüm Radyo 7 dinleyenlerine gelsin. Rabbim bizi sevsin, sevdirsin, sevindirsin. Amin. Ne güzel. Sevsin, sevdirsin, sevindirsin. Antalya'dan Mesut, İstanbul'da bulunan biricik kızım Cansu için sıradaki eseri demiş. Armağan ediyorum, iyi yayınlar, çok teşekkür ediyorum, çok sevgiler, saygılar. Fotoğrafta güzel bu arada.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
2: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Bahçıvan Taze Kaşar Peynirinin kilosu 299 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları...

güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: yemekten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
4: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği Panama bandıralı bir kuru yük gemisinin arızalanması sebebiyle geçici olarak çift yönlü askıya alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri arızalanan gemiyi kurtarmak ve deniz trafiğini yeniden açmak için müdahale başlattı. Malatya'nın Pütürge ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangınına söndürme ekipleri sevk edildi. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için bölgede karadan ve havadan yoğun müdahale sürdürülüyor. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Kanun teklifinin meclis gündemine gelmesiyle birlikte toplumsal bütünleşmeyi amaçlayan adli ve yasal süreç resmen başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in yayılmacı politikalarının uluslararası güvenliği tehdit ettiğini belirterek barış yönünde bir niyeti olmadığını vurguladı. Bakan Fidan, gerekli diplomatik adımlar atılmadığı takdirde krizin küresel bir boyuta ulaşacağı uyarısında bulundu. İran ve Ummanlı müzakerecilerin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik hazırlanan anlaşma taslağını tamamladığı öne sürüldü. Metnin yürürlüğe girmesi için İran lideri Müşteba Hamaney'in nihai onayının beklendiği kaydedildi. İsrail ordusu Roma'da yürütülen 7. tur müzakerelerine ve ateşkes süreçlerine rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine saldırı düzenledi. Hava ve topçu atışlarıyla gerçekleştirilen bombardıman bölgedeki gerilimi yeniden tırmandırdı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 47,58, avro 54,97, gram altın 6503, çeyrek altın 10.648 lira. Brent petrol 79 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalık günü 13.703 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Köprülerdeki trafik yoğunluğuna bakalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde, Akıcı Avrupa'ya geçişlerde açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık. Haliç Köprüsü çift yönlü olarak yoğun görünüyor. En yoğun noktalara bakalım. Basın Ekspres yolu Mahmut Bey Batı çıkışına, E5 Harem'den Kozyatağı'na, O3 Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı kavşağına, Büyükdere Caddesi Barbaros Bulvarı'na ve Yeşilköy Bakırköy sahil yolu 5 yola kadar yoğun durumda.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
0: Barbaros Bulvarı'na ve

Mısırlı futbolcu Muhammed Salah İstanbul'a geldi. Altay Bayındır kariyerine İspanya'da devam edecek. La Liga ekiplerinden Celta Vigo milli kaleciyi bir yıl kiralamak için Manchester United'la her konuda anlaştı.

0: Orto Pratik.
1: Meteorolojiye göre ülke genelinde yüksek sıcaklıklar devam edecek. Karadeniz'in doğusundaysa yağış geçişleri görülecek. Yarın Ankara 34, İstanbul 32, İzmir 36, Antalya 33, Yozgat 29, Sinop 31, Erzurum 30, Şanlıurfa 41 derece olacak. En güvenilir

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: Reklam.

0: tüm harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Gedik poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Bir reklam.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Çalışkanlığı Radyo 7'de beraber devam ediyoruz. Ve aşkla, güzel şarkılarla gönle şifa olsun diye. Anlayış sahipleri ne görürler efendim? Güzellik görürler. Yok öyle kusur musur görmezler. Kusur görmez, güzellik görür ve güzellik görmek için ararlar. Aşk olun.

Evet, Şule Hizmetli'yi dinledik. Gel artık. Gelmesi gerekenler, beklenenler gelsinler inşallah. Efendim şimdi devam edelim yine güzel mesajlarınızla. Radyo 7 ailesine kocaman bir merhaba. Merhaba efendim. Günümüzü güzelleştiren harika yayınlarınız için teşekkürler. Denizli'den selamlar demiş Mahsun Barut. Sıradaki şarkı tüm Denizli dinleyicilerine ve yoğun bir günün ardından dinlenen herkese hediye etmek istiyorum. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Biz de hemen istirahat haline çekilmiş herkese hayırlı istirahatler dileyelim. Benden hocam selamlar ve saygılar. Bursa'dan Kürşat Altay ben demiş. Şarkı tüm Radyo 7 ailesine gelsin. Selamlar. Çok teşekkür ediyorum Kürşat Bey. Selam olsun, sevgiler. Ve Bursa'ya da, Bursa'daki dinleyenlerimize de özellikle sevgilerimizle armağan edelim. Müslüm Gürses şarkısı Gel Bahtımın Kar Beyazı.

0507-977-0101'den gelen mesajlar. Bol bol mesajlar. Ben de bol bol okumaya devam ediyorum. Bilecik Bozüyük'ten İsmail Yılmaz, kızım Fatma ile beraber bal sağımı yapmaktayız demiş. Ve sıradaki eseri bütün emekçilere ve bütün arıcılara armağan ediyorum demiş. Kolay gelsin. Nasıl güzel, özel bir hayvandır değil mi arı? Efendim, merhabalar, şu an sizi dinliyoruz. Ben Van'dan Yasemin, nasılsınız demiş. Çok şükür Yasemin'cim. Sıradaki eseri kader arkadaşıma armağan ediyorum demiş. Yasemin'den Kader Akyol'a armağan ederseniz sevinirim. Hemen gönderiyorum ve çok güzel bir düet. Fatma Turgut ve Rubato, geliver yanıma, gözür yüz.

Yeniver yanıma güldür yüzümü. Yüzünüzü güldürenler hep yanınızda, yamacınızda olsun inşallah. Ve devam ediyorum mesajlarla. Selamlar Venner Hanım, Muğla yatağından Esat. Sıradaki eseri bugün doğum günü olan kızım Beyza'ma armağan ediyorum demiş, ne güzel. Doğum günün kutlu olsun Beyza. Ve yeni yaşın güzellikler, mutluluklar ve sevdiklerinle hep bir arada geçirmen dileğiyle.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Yapay zeka altyapı yatırımları ve yenilenebilir enerjiye yönelik yoğun talep dolayısıyla bakırın libresi 6,65 dolara ulaşarak tarihi zirvesini test ediyor. Yılın ilk 7 ayında Türkiye'de 259.970 adet satılan elektrikli ve hibrit otomobiller toplam pazardan %51,7 pay aldı. Bakan Uraloğlu Antalya Havalimanı'nda yapımı süren yeni hava trafik kontrol kulesinin betonarme imalatında 46 metre seviyesine ulaşıldığını açıkladı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
0: Reklam.

0: Umutlar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: budur.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve Vakıf Katılım Kom.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
3: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
4: Burası Radyo 7.

0: sorarlarsa Ferhat Göçer yine çok sevdiğiniz seslerden biri. Ve devam ediyorum yine güzel mesajlarınızla Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. İyi yayınlar, Gaziantep'ten Hülya sizleri severek dinliyoruz demiş. Ve sıradaki şarkıyı kendim ve canım arkadaşım Nezahat'e armağan eder misiniz? Tabii ki. Büyük bir keyifle armağan ederim hem de. Benden abla merhaba, iyi yayınlar demiş. Mardin'den Yılmaz Vural, Hilal Zerduş'tan çok güzel bir eser dinletmiştim. Şöyle bir bakıyorum tam süresini size söyleyeyim diye, ama zamanım akıyor tabii bu arada. Evet, 18.44 zamanında yayınlamışım. Malatya'daki bir tanecik sevgilim Ezel'e armağan olsun demiş. Bunu da armağan edelim o zaman.
1: Uzaklara

Bir tanem senin için sevmek günahsa eğer. Evet, Zerrin Özer'in o güzel yorumunu dinledik. Radyo 7'mizde Türkiye'nin alışkanlığında. Kahramanmaraş'tan Leyla Portakal, selam olsun size ve tüm dinleyenlere demiş. Sıradaki eseri kendime ve eşim Cuma Ali Portakal'a armağan ediyorum demiş. Selamlarımızı da armağan edelim. Hayırlı yayınlar. Sıradaki eseri eşim Mustafa Gurbet Kuşlarım Bir Tanem, Şuhedam Kıymetlilerim, Ammarım ve Muhammed İtici ve bütün dinleyenler için armağan ediyorum demiş. Hemen gönderdim efendim.

romantik bir şarkıdır. Kapına gül bıraktım, kırmızı gül bıraktım. Sinan Özen, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Şimdi bakıyorum hemen mesajlara. Mersin merkezden selamlar. Şu anda demiş Karakalem. Aa, çok güzel görünüyorlar. Karakalem resim çizerken Radyo 7'yi dinliyorum. Ressam Serdar Baş. Çok selam olsun Serdar Bey'e. Kaleminize sağlık. Her bir de çok ayrı güzel olmuş. Merhabalar, ben Konya'dan Elif Eslem. Sıradaki şarkıyı annem, babam ve kardeşime armağan ediyorum. Üstad baş tacısın, zaten Müslüm hayranıyım. İnan seçim süper oldu. Tam isabet. Kürşat Altay'a da çok selam olsun Üstad. Ne güzel. Tam isabet. Ben de sevindim. Benden Hanım Kayseri'den bol selam olsun size demiş. Çok teşekkür ediyorum Kayseri'me de, Erciyes'ime de selamlar.

birkaç mesaj daha okumaya çalışacağım ve sonra huzurlarınızdan ayrılacağım. İzmir Gazi Emir'den Salih, sıradaki eseri eşim ve oğullarıma armağan ediyorum demiş. Çok da selam olsun. Şöyle bir bakalım son mesaja. Erzurum Oltu'dan selamlar. Babam Erhan Ar, kendi ve annem için istiyorum demiş. Çok selam olsun Erzurum'umuza. Ve merhabalar. Ben Venerim, iyi yayınlar. Ben Duygu Yonca. Bugün evlilik yıl dönümümüz. Çok kıymetli eşim Kadir Yonca ve kızlarım için hemen yayınlarsa tabii ki son eserimi hemen armağan ediyorum. Nice 20 yıllara inşallah. Sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde sevgi, saygı ve hürmetle birbirinize olan, bugün evlilik yıl dönümü olan herkesin de evlilik yıl dönümünü kutlamış olalım böylelikle. Son mesajda iyi tutturdum diye düşünüyorum. Duygu Hanım'a selam olsun. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: Havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebruli'yi sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Reklam.
3: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında
4: Akbank. Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

Belli ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim...

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

Radyo 7'deyiz. Türkiye'nin alışkanlığı. Radyo 7'de Murat Çetin'le kum saati başladı. Bazı şarkılar ilk notasında susturuyor insanı, öyle değil mi? Çünkü herkesin içinde kimseye anlatamadığı bir hikaye var. Belki bu gece o hikayeye en yakın şarkıları duyma ihtimaliniz yüksek. Bizden ayrılmayın.

Bazen uzun uzun konuşmaya gerek yoktur. Bir telefon çalar, bir ses duyulur. İnsan iyi ki aramış der. İşte bazen bir alo koca bir özlemi bitirir. Sevdiklerinize sevginizi göstermeyi ihmal etmeyin, olur mu? Radyo 7'deyiz. Hakan Altun bizlerle.

Bugün sesli mesajlarınıza kulak vereceğiz. O güzel sesinizi sevdiklerinize duyuralım istiyorum. Sizler ne dersiniz sevgili dinleyenler? Kim bilir, çok uzaklarda sesinize hasret birileri vardır. Sesinizi duymak onlara iyi gelebilir. WhatsApp hattımız 0507-977-0101, 0507-977-0101 WhatsApp hattımız. Sesli mesajlarınızı gürültüsüz ortamlarda kayıt edip bizlere iletirseniz çok sağlıklı olacaktır. Hepinize bol şanslar diliyorum. Neden bol şanslar? Şansınıza hangi eser çıkacak o konuda?

0: gelir.
1: Ne kadar güçlü görünürsek görünelim, iyi değilim demeye de hakkımız var, öyle değil mi? Belki de insanı en çok yoran bu konuyu kimseye söyleyememek. Rabbim tüm iyilikleri bizlere de yaşamayı nasip eylesin inşallah.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Sarıkamış Horasan yolunun 17-21. kilometreleri, Ankara Kırıkkale yolunun 35-37. kilometreleri, Aksaray Nevşehir yolunun 29-31. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: İnsan bazen öyle şeyler yaşıyor ki anlatmaya kalksa eksik kalır, sussa içinde büyür. O yüzden bazı duyguları en güzel şarkılar anlatıyor. İşte o şarkılara kulak vermeye devam ediyoruz. Ama birazdan sesli mesajlarınıza da kulak vereceğiz. Hiç vakit kaybetmeden sesli mesajlarınızı bizlere iletebilirsiniz.
1: Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Bazı vedalar gitme diyemediğimiz için olur, bazıları da dön diyemediğimiz için. Hayat tam da söylenemeyen cümleler arasında geçiyor, inanın bana. Evet, sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz inşallah yerindedir. Nasılsınız, iyi misiniz diye sormak istiyorum tüm samimiyetimle. Şu anda yollarda seyir halinde bizleri dinleyen tüm dinleyenlerimizi bu güzel esire armağan edelim. Hayırlı yolculuklar.

0: Tokat'tan Yusuf Gündüz. Sıradaki parçayı canımdan çok sevdiğim eşim Canan ve oğlum Hamza Batur'a armağan ediyorum.
1: Ben İstanbul'dan Merve. Sıradaki şarkıyı canım kocam Sacit'e armağan ediyorum.
2: Bunlar ben Samsun Bafra'dan Fatma Nur. Sıradaki parçayı eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum.

zamanlar uğruna dünyaları göze aldığımız şeyler yıllar sonra sadece gülümsüyoruz. Demek ki zaman gerçekten en sessiz öğretmen. Zaman ve hayat bizlere her şeyi öğretiyor.

0: Evet, bazı şeylerin tarifi gerçekten çok zordur.
1: Ben Bolu'dan Necmiye, sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime istiyorum.
2: Ben Demet, burası Ankara. Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz. Yarın da kızımın doğum günü. Bu özel günleri için sizden güzel bir parça istiyorum.
0: Rabbim her daim yaşadığınız her günü özel kılsın inşallah sizlere.

Şu an radyosunu biraz daha açan bütün yol arkadaşlarımıza selam olsun. Yol uzun olabilir ama güzel bir şarkı bazen kilometreleri kısaltıyor, inanın bana. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik ediyor.

0: yaneyim.
1: Ben Ercan Kısa. Sıradaki şarkı Sinem Kaya ve Kaşlarına gelsin.
2: Ben Ankara Çubuk'tan Fatoy. Sıradaki şarkıyı Kaptan Murat için istiyorum.
3: İyi akşamlar. Ben Osmaniye'den Ümmühan. Sıradaki şarkı tüm radyoyu dinleyenlere gelsin.

0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.
1: Daha dün yanımda kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken

Kalbe söz geçirmek kolay olsaydı bu kadar şarkı yazılmazdı. Gönül bildiğini okuyor. Biz sadece ona eşlik ediyoruz. İnsan bazen unutmak istemediği için unutamaz. Bazı isimler, bazı yüzler hayat değilse de gönlün bir köşesinde olduğu gibi kalıyor ne yazık ki.

0: Evet, sesli mesajlarımıza kaldığımız yerden devam edelim sevgili dinleyenler.
1: İyi akşamlar Murat.
0: İyi akşamlar.
1: Sıradaki parça tüm sevenlerime gelsin.
2: Van'dan Mehmet Nuri, sıradaki parçayı canım eşim, kızım ve oğlum için istiyorum.

0: Merhabalar, ben Berkan.
1: Merhabalar.
0: Türkiye'de beni bekleyen sevgilim Çağla'ya fikrimin ince gülünü göndermek istiyorum.
1: Evet, ulaştırdık.
2: Merhabalar tüm dinleyicilere, özellikle size. Kızın canından çok sevdiğim Perensu bir taneme ve eşim aşkım dünyalara değişmeyeceğim karıma. Onun için özel bir şarkı istiyorum.

Akacak gözyaşı hiçbir zaman gözde durmaz. Vakti geldiğinde yanaklarımızdan süzülür. Kim ne derse desin. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Günün şu vaktinde çalışan dostlarımız var. Rabbim kolaylıklar nasip eylesin. Bu güzel eseri de sizlere armağan edelim.

Evet sevgili dinleyenler, programın sonuna da geldik artık. Şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Huzur dolu bir gece diliyorum. Yarınınız da çok güzel olur inşallah.

0: özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Son hazırlıklar yapıldı mı? Çaylar demlendi, kahveler köpürtüldü. Soğuk soğuk karpuzlar, kavunlar kesildi. Balkona, bahçeye, terasa, hatta kapının önüne çıkıldı. Büyük bir heyecanla beklediğiniz saat geldi. Burası Radyo 7. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Harika şarkılar dinleyeceğiz.
2: Güneş!

0: derler ya, kişi kendinden bilir işi diye. İnsan kendi kendine bile dürüst olamazken, insan kendine verdiği sözleri bile tutamazken nasıl olur da kendini karşısındaki insana tamamen teslim eder, değil mi? Derler ya, dudağını büzüşünden Ömer diyeceğini anlamak. Karşımızdaki insanın hal ve hareketleri, yaklaşımı her zaman bize bir emare, bir ipucu verir. Çoğu zaman sevdiğimiz, aşık olduğumuz için görmezden geliriz. Ne zamanki aşk azalır, gözümüzün önündeki pembe bulutlar dağılır, gerçeği daha keskin görmeye başlarız.
1: Her acıya göğüs gerdim, aşk acısı.

Hafta içi her gece olduğu gibi bu gece de tüm dinleyenlerimizden WhatsApp mesajları bekliyoruz. Kısa yazılı mesajlarınızı gönderebilirsiniz. İsminizi ve şehrinizi yazmayı unutmayın. Haftanın belli günlerinde bize daha önce hiç mesaj göndermemiş dinleyenlerimize ya da mesaj göndermiş ama mesajları okunmamış olanlara bir ayrıcalık tanıyoruz. Bu gece de böyle bir gece olsun, onlara öncelik verelim, olur mu? Hadi bakalım, bize daha önce hiç mesaj göndermemiş olanlar. Kaan abi, çok mesaj gönderdim ama hiçbirini görmedin diyenler 0507-977-0101'e 0507-977-0101'e mesajlarınızı bekliyorum.

Yıkılan dünyamızı yeniden inşa etmek mümkün. Enkazı kaldırmakla başlayalım önce, sonra toprağı yeniden kazmakla sağlam temeller atalım bu sefer. Aynı hataları yapmayalım ve sonra emin adımlarla yavaş yavaş o binayı yeniden inşa edelim. Kimse için bu kadar üzülmeye, yaşamımızı çok farklı, karanlık sokaklara sürmeye gerek yok. Her şey bizim kontrolümüzde.

bu gecenin ilk mesajı nereden gelmiş? Başkent Ankara'dan, Polatlı'dan Eray sıradaki şarkıyı sevdiceğim bahtımın nuruna armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Bakalım bakalım kimler ulaşmış bize. Kavuşamasak da sevmekten vazgeçemediğimiz insanlar vardır diyor Onur. Çok özledim seni Özlem, Mersin'den herkese selam demiş. Allah kavuştursun diyelim. Bakalım diğer mesajımıza. Balkonda çaylarımızı aldık, sizi dinliyoruz. Oğlum Mustafa, gelinim Dilay ve aileme armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Sami Yerikoğlu'nun mesajı. Bandırmadan selam canım eşime İbrahim'e gelsin sıradaki şarkı. Seni çok seviyorum diyor dinleyicimiz. Samsun'dan dinliyoruz sizleri. Türkiye'nin en iyi radyosuna selam. Sıradaki parça anneme babama gelsin. Teşekkür ediyoruz. Bu harika şarkıyı Samsun'a da armağan ediyoruz. Daha...

birini sevmek, ona bağlanmak, onunla bir hayat hayal etmek çok güzel. Ama kendi hayatımızı, kendi mutluluğumuzu birine bağlamak, o varsa mutlu olmak, o yoksa karalar bağlamak ne kadar mantıklı. Nerya bir düşünür. Mutluluğu kendi içimizde bulmak çok zordur. Ama kendi dışımızda bulmak imkansızdır. Mutluluk bizde. Bizim dünyayı nasıl gördüğümüzde.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de yaz gecelerinin vazgeçilmez alışkanlığı Kaan'la Geceye Ses Ver devam ediyor. Şimdiki durağımız Ordu Korgan. Rafiye Bayca ya da Rafiye olabilir. Severek dinliyorum sizi. Sıradaki parçayı değerlime armağan ediyorum diyor. Ordu'ya selamlarımızı gönderiyoruz. Ankara'dan Merve, sıradaki eseri çok sevdiğim oğlum Çağlayan Soğuk Suya armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz başkentimize. Marmaris'ten Mustafa, eşime armağan ediyorum, Muğla'da beni dinliyor demiş. İzmir'den Nur, canım eşim Fuat Dönmez'e armağan ediyorum, onu çok sevdiğimi de söyler misiniz diye eklemiş. Memnuniyetle söyleriz. İstanbul'dan Hüseyin'in mesajı, uzaklardaki Rümeydam için bir şarkı çalar mısınız? En güzellerini çalarız, merak etmeyin. Hatay'dan Nermis Irmak Ezer, sıradaki parça amcam Burak Ezer'e gelsin. Orhan Gencebay'sız bir program düşünülemez. Bu gece sizin için seçtiğim harika şarkıya kulak verelim şimdi. Gittim.

so dediler. Korkarım benim gibi onu da perişan.

İlla ki moralimiz bozulacak. İlla ki yaşananların acısı çekilecek. Düzenimiz bozulacak. Uykusuz geceler bizi bekleyecek ama belli bir süre sonra kendimizi toparlamamız şart. Şöyle düşünelim. Biz bizi seven herkese tamam dedik mi? Onlar bizi seviyor diye her sevgiye karşılık vermek zorunda hissettik mi kendimizi? Hayır. Ve başkaları da bizim sevgimize karşılık vermek zorunda değil. Üstelik bizi sevseler dahi sevginin bitebileceğini de hesaba katmak lazım. Sizi sever, biter, bir başkasını sever. Hayat bu. Her şeye hazır olmak lazım.

Hayat bu, her şeyle karşılaşıyoruz, hayatı tecrübe ediyoruz. Bazı durumlarda da çok sevilen şu sözü hatırlamak lazım. Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış. Tavşan küsmüş de belki dağın başından aşkın işi var. Bari gidip küstüğünü belli etseydin tavşan. Karşımızdaki insan bizle ilgilenmiyor diye, ihtiyaçlarımıza cevap vermiyor diye onu hayatımızdan çıkarmak çok bencilce bir davranış değil mi? Bünyamin minibüsçüymüş, yolcularımla birlikte dinliyorum sizi, bizim için de güzel bir şarkı çalar mısın demiş. Çalarım tabii ki kardeşim, kazasız belasız yolculuklar. Bizi dinlemeye ve dinletmeye devam et. Ankara'dan Sıla, sevgilimle bana güzel bir şarkı armağan eder misiniz? Sizleri keyifle dinliyoruz diyor. Ülkü Beyhan Almanya'dan yazıyor. Ferdi Tayfur'dan bir eser dinlemek istiyormuş. Biraz bekleteceğim sizi, hiç merak etmeyin. Şimdi gelin bu harika esere ve bu eşsiz yoruma kulak verelim.

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. 0507 977

Yalnızlık biz seçtiğimiz zaman sevimli hale geliyor. Kaliteli yalnızlık diyorlar. Gerçekten öyle. Bazen yalnız kalmayı tercih edebiliriz. Ama mecbur kalınan bir yalnızlığın hayatımızdan yediği de bir gerçek. Konya'dan Musa. Sizi severek dinliyorum. Hele ki bizim için seçtiğiniz şarkılar o kadar mutlu ediyor ki. Bugün eşimin doğum günü. Sizin aracılığınızla eşim Songül'ün doğum gününü kutlamak istiyorum demiş. Biz de Songül'ün doğum gününü kutluyoruz. Nice sağlıklı, huzurlu yıllar diliyoruz. Aksaray'dan Hülya. Sıradaki parçalar aileme gelsin diyor. Çorum'dan Gülay, eşim Ramazan, oğullarım Furkan, Emirhan, Ömer, Kaan ve biricik torunum Cihangir'e ve Samsun'daki aileme armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Siz çok değerli Radyo 7 dinleyenlerine ve çalışanlarına gelsin demiş. Efendim o sizin kalbinizin değeri, teşekkür ediyoruz, bu harika şarkıyı size de armağan ediyoruz.

Derler ya, kişi kendinin doktorudur diye. Hiç kimse, hiçbir doktor, hiçbir uzman sizin fiziksel olarak ne kadar çok acı çektiğinizi bilemez. Tahmin edebilir ama bilemez. O yüzden sorarlar ya size, ağrınızı 1 ile 10 arasında değerlendirebilir misiniz? Yani hissettiğiniz ağrı 4 mü, 7 mi, 8 mi, 10 mu? Bize sorarlar. Keşke bunu manevi yönden de sorsalar, değil mi? Manevi olarak çektiğiniz acı 1 ile 10 arasında nerede deseler. Ankara Sincan'dan Esra, radyonuzu ve sizi severek dinliyorum. İlk kez yazıyorum, hayırlı geceler diliyorum demiş dinleyicimiz. Edirne'den genç Motor Şafak Usta'dan tüm sevenlerine Ahmet Kaya'dan bir şarkı çalmanızı rica ediyorum demiş. Bu gece listemizde var, biraz bekleteceğim sizi. Ne olur mesajımı okuyun, canımdan çok sevdiğim kişi için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor Sema. İyi ki Radyo 7, iyi ki siz demişler. Teşekkür ediyoruz. Bu sevginiz, ilginiz bizi öylesine mutlu ediyor ki. Mustafa Niğde'den yazıyor, yayınınızı iple çekiyorum abi. Her akşam açıyorum, dinliyorum demiş. Güzel kardeşim benim. Çok teşekkür ederim, bu şarkı sana da gelsin.

incitici, çok üzücü ifadeler var. Parasız adamı sadece annesi sever. Ne kadar çirkin bir ifade değil mi? Ya da işsiz adam gereksiz adam. Ya bunlar ne kadar yanlış ifadeler. Sanki bunları söyleyenler hayatlarını garanti altına almışlar. Sanki onlar hiç düşmeyecekler. Maddi olanakları ölene kadar onlarda kalacakmış gibi. Bunların hiçbirini tasvip etmiyoruz. Aydın Didim'den Metin. Tüm Radyo 7 çalışanlarına ve Bulgaristan göçmenlerine armağan ediyorum. 7/24 sizi dinliyoruz diyor. Ben Mehmet Adana'dan Eskişehir'e seyir halindeyken dinliyorum sizi. Sıradaki parça Mavi Kelebek Neşe için gelsin demiş. Mehmet ve Neşe için çalıyoruz bu harika şarkıyı.

0: belki gelmem, gelemem.
1: Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7, yolların da vazgeçilmez alışkanlığı Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanındaki yollarda dinleniyoruz. Bulancak, Giresun'dan ayrıldık, istikamet gurbet Belçika. Tüm vatan hasretiyle yanan annesini babasını ardında bırakıp yollara düşen gurbetçilere gelsin sıradaki şarkı ve Mustafa Bey'e gelsin. Betül Hanım göndermiş, 3500 kilometre yol boyunca Radyo 7 dinleyeceğiz. İlk defa yazıyorum, sağdacımla beraber uzun yol şoförüyüz. Beni sizleri dinlemeye Kadircan Güzel Taş alıştırdı. Yollar sizinle güzel. Sıradaki şarkı ona gelsin. Yılmaz Ak Osmanoğlu. Çok teşekkür ediyorum. Lütfen siz de bizi diğer kaptanlara, diğer arkadaşlara tavsiye edin, olur mu? Bu şarkı sizin için gelsin. Yine

0: dertli.
1: Düşenin dostu olmaz derler. Sanki ayakta olanın çok dostu varmış gibi. Ama şuna inanıyorum. İnsanları duygular, tecrübeler birleştiriyor. Acılar, yaşanmışlıklar, fikirler ayırıyor. Aslında fikirleri ne kadar az dillendirirsek o dostluklar o kadar uzun sürüyor. Çünkü herkes aynı olgunluğa sahip değil. Fikirler farklı olunca yollar da ayrılıyor bazen. Bursa'nın Orhaneli ilçesinden Zahide ilk defa mesaj yolluyorum. Şu vefasız hayatın yükünün altında ezilenlere ve hala umudunu kaybetmemiş olanlara gelsin sıradaki şarkı. Allah kolaylık versin kardeşim. Hayat bu işte. Her şey bizim için. Sıradaki parça Meryem Kibar'dan Neslihan, İlhan ve Doğan Güldemir'e gelsin diyor diğer dinleyicimiz. Ankara Eryaman'dan yazıyor. Sevgiler, nasıl huzur verdiniz? Kanayan yarama merhem oldunuz, ben Leyla demiş. Leyla Hanım, görevimiz bu. Teşekkür ediyoruz.

Mesaj: nasılsın, iyi misin, iyi ki varsın, seni iyi ki tanımışım. Ömrümün sonuna kadar hayatımda olmanı istiyorum. Bunlar o kadar kıymetli ki zor zamanlar geçiren dinleyenler için, insanlar için. Bunları ihmal etmeyelim, olur mu? Eğer bizim de moralimiz yerindeyse tabii ki. Kaan Bey Kayseri'den Seher Ben, sıradaki parçalar kardeşim Medine Kolsuz ve arkadaşları Esra Zeynep Uzun ve Zübeyde Demir'e gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Eskişehir'den Alpulan dinliyoruz sizi büyük keyifle. Sıradaki parçayı çiftçi kardeşlerimize armağan ediyoruz diyor Mesut Taşkın. Biz de selamlarımızı gönderelim. Balıkesir'den Enes Altun, sıradaki şarkıyı abim gibi gördüğüm Murat abime armağan ediyorum demiş. Memnuniyetle. Yetti mi bir Müslüm Gürses şarkısı? Bu gece yetmedi. O zaman ikincisi gelsin.

Sen de Radyo 7'ye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Kayseri'den Hürya'nın mesajıyla devam edelim. Ferdi Tayfur'dan bir şarkı dinlemek istiyor. Bu gece listemde var Ferdi Tayfur. Birazdan dinleteceğim. Tüm sevenlere armağan olsun diyor. Memnuniyetle sizin için çalacağız. Bakalım diğer mesajlarımız nereden geliyor? Eskişehir'de bizi dinleyen annem Eda Pazarcık için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Annemi çok sevdiğimi de sizin aracılığınızla söylemek istiyorum. Manisa'dan severek dinliyoruz. Ben Halil Yiğit. Müslüm Gürses'ten bir şarkı çalabilir misiniz? Az önce bir değil iki güzel şarkısını dinlettim size. Kocaeli'den Tuncay nişanlısı Songül'e bir şarkı armağan etmek istiyor ve onu çok ama çok sevdiğini söylüyor. Öyleyse onlar için çalalım bu şarkıyı.

Kabrın ışığımızın altında aslında çocuklukta, gençlikte yaşadığımız travmalar yatıyor, farkında mısınız? Mesela birini çok fazla seviyorsak, onun için çok büyük fedakarlıklar yapıyorsak, çok fazla ilgileniyorsak, bunun altına baktığımızda aslında aynı şeyi kendimiz için beklediğimizdendir. Bazen kurtarıcı rolünü severiz, bazen de her zaman bu rolü üstlenmeye hazırız. Çünkü aslında bizim kurtarılmaya ihtiyacımız vardır. Kendimiz için yapılması gereken her ne varsa aslında tüm dünyaya bunu farklı bir yolla, belki de yanlış bir yolla göstermeye çabalarız. Açıkça konuşmak yerine öyle bir yöntemle karşılık bekleriz. Ne garip, değil mi?

Ankara'dayız. Başkentimize selamlar. Duygu, hayatın yorgunluğunu seninle atıyoruz gibi harika bir cümle kurmuşsun. Çok teşekkür ediyorum. Eşim Onur için bir şarkı istiyorum diyor. Onur ve Duygu için de çalacağız sıradaki şarkıyı. Konya Beyşehir'den selamlar. Eniştem Harun Uyar, kardeşim Melike, eşim Şenay ve anneme sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor İlker Tanık. Teşekkürler. Ben Merve, oğlum Ahmet Efe Soğuk Su için bir şarkı istiyorum diyor dinleyicimiz. İstanbul'dan Şevval ve Tuğrul'dan sıradaki parça dayım Burak için gelsin. Bursa'dan Safize, sizi çalışırken dinliyorum. Sıradaki parçayı Ceylan, Saniye, Sevim, Sultan ve Emine abla için istiyorum. Hanımlar kolay gelsin. Bilecik'ten Çorum'a gidiyoruz. Sizinle yollar akıp gidiyor. Bugün kızımın doğum günü. Anneannesine gidiyoruz. İsmail Bükme, kızım Eslem. Kutluyoruz doğum gününü Eslem'in. Sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar diliyoruz. Allah bağışlasın.

Bir düşünceye göre olgunluk, hiçbir şeye şaşırmamak. Tüm olasılıkları masaya koymak. Her şey olabilir bu hayatta demek. Çok güvendiğiniz insanlar sizi yarı yolda bırakır. Kötü dediğiniz insanlar sizi şaşırtır. İyi bir şeyler yapar, size yardımcı olur. Olabilir. Budur olgunluk. Her şey olabilir. Her şeyi görebiliriz, yaşayabiliriz. Kocaeli Derince Yenikent'ten Tuna Ben sıradaki parça tüm asansör camiasına gelsin demiş. Kolay gelsin diyelim. Kahramanmaraş'tan selamlar. Beni cennetim diye seven adama gelsin sıradaki şarkı. Ne kadar kısmetlisiniz, ne kadar güzel. Afyon'dan Hüseyin, evimizin balkonunda eşim ve 7 aylık yolda olan bebeğimizle dinliyoruz. Canım eşimi çok seviyorum, iyi ki var demiş. Hadi bakalım sağ salim, hayırlı, sağlıklı bir evlada kavuşun. Eşiniz de sağlıklı bir şekilde dünyaya getirsin. Dileğimiz.

0: özgürlüğe koşacağım. Sensizliğe koşacağım. Sensizliğe.
1: Uzun yıllar önce şunu fark ettim. Bizi yoran, bizi üzen sorunlarımız, dertlerimiz, problemlerimiz, aşamadıklarımız değil. Asıl bizi üzen, bana sorarsanız, tüm bunlara rağmen iyi görünme çabası. Bu o kadar çok yoruyor ki insanı. Ve insan zannediyor ki bu yükün altında sorunlarımız, problemlerimiz, hayal kırıklıklarımız var ya da umutsuzluğumuz, karamsarlığımız, onlar da var. Ama asıl bize yük olan tüm bunlara rağmen iyi görünme çabası. Her şey yolundaymış gibi davranmak. Aslında bunu bırakınca yüzümüz gülmeyecek, canımız sıkkın görünecek. Önemli değil, böyle görünsün. Eğer biz biraz hafifleyeceksek. Mersin Günler'den selamlar diyor Gökhan Erdoğan. Senin için de çalacağız bu güzel şarkıyı. Bakalım diğer mesajlara. Tokat'tan Ümmühan ilk defa dinliyormuş bizi. Sıradaki şarkıyı eşim Alparslan'a armağan ediyorum diyor. Volkan Ülkebaş, tır şoförüyüm. Sıradaki şarkı eşime, çocuklarıma ve uzun yol şoförlerine gelsin ve tüm Radyo 7 dinleyenlerine. Hayırlı yolculuklar.

Yollardayız. Bir kaptanımız daha var. Harun Akbay 41 ALU 134. Denizli'den Soma'ya gidiyorum. Tüm emekçilerimiz için istiyorum güzel bir şarkı demiş. Teşekkür ediyoruz. Tır şoförümüz kardeşimiz Harun bizlerle birlikteydi. Bakalım diğer mesajlar kimlerden geliyor? Ankara Kızılcıhamam'dan selamlar. İbrahim Aldemir süpersiniz demiş. Teşekkür ediyorum canım kardeşim benim. Aksaray'dan yazıyorum, canımdan çok sevdiğim eşim Tuğba Çalışkan'a armağan ediyorum. İyi ki varsınız. Kayseri'den selamlar. Balkonda çay ve radyo yedi keyfi yapıyoruz. Sıradaki şarkı bana gelir mi demiş Fatma Yavuz. Hem de en güzeli gelir hiç merak etmeyin. Mesela bu şarkı gibi.

Kocaeli'den Yunus, çok sevdiğim günüme mutluluk sebebimi armağan ediyorum sıradaki şarkıyı demiş. Bizi de severek dinliyormuş, sağ olsun. Hatay İskenderun'dan dinliyoruz. Ben Makbule, çok kıymetli ve değerli abime armağan ediyorum. Kaan abi, biz Bursa'dan Elif, Hafsa ve Esma. Balkonda çay içerken dinliyoruz sıradaki parça. Tüm kalbi kırık kadınlara gelsin. Uşak'tan Nihal, uzun süredir dinliyorum, dinlettiriyorum. Benim için de güzel bir şarkı çalar mısınız demiş. Memnuniyetle teşekkür ediyoruz. Afyon'dan selam ve dua ile Harun Sibilcikaya. Teşekkür ediyoruz Harun'a da. Bugün evlilik yıl dönümümüz. Bizim için güzel bir şarkı çalar mısınız? Gizem ve sizlere gelsin. Ankara'dan selamlar. Sabri ve Gizem için çalacağız bu harika aşk şarkısını. Huzurlu, sağlıklı, mutlu, nice yıllar diliyoruz. Geceyi...

Eskişehir'den Murat bizi şu anda serviste dinleyen Dilek Hanım'a armağan ediyor. Serviste Radyo 7 dinleniyor demiş. Eksik olmayın. Tüm kaptanlarımızı selamlayalım. Bakalım diğer mesajımız nereden geliyor? Ankara'dan Ali yazmış. G ile Ferdi Tayfur'dan bir şarkı. Bu gece iki güzel şarkısını çaldık Ali Aydoğan kardeşimiz. Güzel bir Karadeniz turuna doğru yolculuk ediyoruz. Ben Van Erciş'ten Selçuk severek dinliyoruz. Uzun bir mesaj yazmışsınız. Çok teşekkür ediyorum. Güzergah boyunca da sizi dinleyeceğiz demiş. Eksik olmayın, sağ olun, var olun. Çok keyifli bir yolculuk diliyorum. Lütfen beni de okuyun. Mustafa Saraç. Umur sağlığa armağan ediyorum. Sıradaki şarkıyı söylerseniz çok sevinirim demiş. Umur, senin için çalıyoruz bu şarkıyı. Mustafa istedi. Hadi bakalım.

Samsun'dan Gülcan eşiyle bizi severek dinliyormuş. İlk defa mesaj atıyorum, sıradaki şarkıyı eşim Ertuğrul'a armağan ediyorum diyor. Memnun oldum tanıştığıma, memnuniyetle çalacağım. Tokat'tan selamlar, ben Oğuzhan. Sıradaki şarkı anneme gelsin diyor dinleyicimiz. Manisa Garaj Taksi'den Mehmet Faruk 45T0052 plakalı taksinin şoförüyüm. Sıradaki şarkıyı biz taksicilere armağan eder misiniz? Saygılar demiş. Saygılar bizden, memnuniyetle size armağan edelim ve tüm taksicilere. Mersin'den dinliyorum sizi, ismim Hasan. Sıradaki parçayı eşim Makbule'ye armağan ediyorum diyor. Memnuniyetle. Afganistan'dan yazmış bir dinleyicimiz, oraya da selamlarımızı gönderelim, bu güzel şarkıyı onlara da armağan edelim.

Alparslan'dayız. 5 kuzen ırmak kenarında sizi dinliyoruz. Nedim, Muammer, Elif, Ali, Neslihan. Ferdi Tayfur'dan bir şarkı sizi az önce dinlettik. Umarım denk gelmişsinizdir Kaan Bey. Sıradaki parçayı ertesi misafirliğe geleceği için harıl harıl hazırlık yapan eşim Elif'e armağan ediyorum. Erzurum'dan Murat Bozovalı. Ne kadar güzel, kolay gelsin o zaman. Acaba neler hazırlıyor? Trabzon'dan Yücel Kolomoç, sıradaki parça Radyo 7 sevenlerine gelsin. Teşekkür ediyoruz. Kaan abi, 5 gündür yazıyorum ama okumuyorsun. Hemen okuyayım. Ben Gemici Mahmut, sıradaki parçayı Mersin'deki ilk aşkım Ayşe'ye armağan ediyorum. Onu çok seviyorum abi demiş. Tokat Tekneli Köyü'nden selamlar. Can Eltin Geliz'de dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkı bize gelsin, neşe mutluluk getirsin demiş. Burhan, evde ek iş yapıyoruz. Annem, babam, kardeşlerim Asel ve Yusuf Eymen'e gelsin sıradaki şarkı. Ailece dinliyoruz. Allah darda olanlara yardım etsin demiş. Amin diyelim kardeşim. Allah'a dayanıp güvenelim. Ne gelirse Allah'tan.

mutluluk hak edenlerin olsun. İyi insanların olsun, temiz niyetli kalplerin olsun mutluluk. Çaba gösterenlerin olsun, kıskanç, bencil olmayanların olsun mutluluk. Onlar bu dünyada da ahirette de mutlu olsun. Diğerleri ise umrumuzda olmasın, olur mu? Huzurlarınızdan ayrılıyorum, kendinize çok iyi bakın. Yarın saatler 22'yi gösterdiğinde Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de buluşmak üzere.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın

Her zamanki gibi geldim stüdyoya. Hemen ortalığa bir çeki düzen. Şarkılarımız hazır. Ama bakalım dilime, gönlümden neler gelecek, onu ben bile bilmiyorum. Akışına bırakacağız Allah'ın izniyle. Şükür kavuşturana, radyonuzun sesi açık, gönlünüz de açık, yolunuz da açık olsun. Radyo 7'desiniz. Evet, buradayım. Talha Bora Öge adım, namım Gölge. Değerli huzurlarınızdayım. Kabul buyurun lütfen.

Şarkıya bak, şarkıya. Ah be Müslüm Gürses. Baba be, seni çok geç anladılar. Bir gün ondan da dinletmek lazım. Fakat şöyle yapalım, merhumdan çok sevdiğim bir şarkısı vardır, onu dinleteyim, öyle devam edelim. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün ki sözlerim anlaşılsın ve tesir etsin. Şimdi bulunduğunuz ortam müsait mi bilmem. Fakat eğer imkanın varsa sevgili dostum, radyonun sesini aç. Az önce söyledim, onu yabana atma. Anlattıklarımı sen duy, belki o arada başkaları da duyar, nasiplenir. Mesela çok önemli bir şey söyleyeyim şimdi. Hani hep diyoruz ya, Allah'a her halükarda şükürler olsun. Ve ne kadar çok şükredersek o kadar iyi diye. Mesela bak, bir söz vardır, şükredecek bir şey bulamıyorsan kabahat senindir diye. Ben şükredecek bir şey söyleyeyim. Nefes al.

verme meselesi. Düşünsene, aslında biz her nefes alıp verişte Allah'a şükretmeliyiz. Ya bunu bir an yapamadığını bir düşünsene. Ya hiçbir şey olmasa sırf bunun için başını secdeden kaldırmaman lazım. Ama nedense biz isyana daha yakın oluyoruz çoğu zaman. Ne yazık değil mi? Ayetle sabit, Allah kimseye kaldıramayacağı yükü vermez. Vermesin de. Bu nedenle metaneti korumak lazım. Tabii bu söylediklerimi Rabbim bana da yaşamayı nasip etsin.

her nefes alışverişte şükretmek lazım dedim. Bakın bir dinleyicimiz mesaj atmış. Eşim KOAH hastası demiş. Değerli dinleyicimiz, ki geçmiş olsun diliyorum. Allah şifa versin. Şöyle yazmış. Hatırımda kaldığınca söylüyorum, bulamadım mesajı. Oksijen tüpüne bağlı yaşıyor demiş. Ya sevgili dostlar, İnsan elinden nimet gittiğinde daha iyi anlar kıymetini, ama artık giden gitmiştir. Varken kıymetinin farkına varıp verene sonsuz şükretmek gerek. Ta derinden.

Korkma, Allah sevenleri korur. Ama samimi sevenler. Hani hep diyoruz ya, insan ne yaparsa kendine yapar diye. Kaderi suçlamak boşadır. Senin niyetin bozuksa sevdiğini sadece zannediyorsundur. Ve mutlaka biter o iş. Hani hep diyorum ya, hep diyoruz ya, hep öğrendik, okuduk, sabır, sabır, sabretmek. Değil mi? Sabır üzerine çok konuşulur. Sabrın da birçok tabiri vardır ve hemen hemen hepsi de doğrudur. Çünkü sabır böyle derya bir kavram. Onlardan biri. Diyor ki, için avaz avaz ağlarken dışının sessizce kabullenişidir sabır. Doğru mu? Bence doğru. Ayrılma. Gölgen burada.

konuşmam lazım. Anlatmam lazım. Yo, bize yakışmaz. O hele hiç yakışmaz. Peki. Şimdi az önce sabrın tarifinden bahsettik. Sabır gerektiren bir durumun tarifinden de bahsedeyim. Çaresizlik. Belki en çok sabretmemiz gereken anlardır çaresizliklerimiz. Peki çaresizlik nedir? Onun da birçok tabiri vardır, tarifi vardır ve çoğu da doğrudur. Onlardan biri. Çaresizlik nedir bilir misin dostum? Kalbin kanatlanıp gittiği yere bedenin gidememe.

Ne güzel bir mesaj ya. Dilaver Kıyak diyor ki, yolda yakaladım ama şimdi evde dinliyorum. Allah yar ve yardımcın olsun bak. Demek ki kopamamış programdan. Bu çok güzel bir mesaj. Diyor ki Jale Akgöz, siz ve yorumlarınızı çok seviyorum. Başarılarınız daim olsun demiş. Çok teşekkürler. Çok naziksiniz, eyvallah. Pekala. Duyan duymayana söylesin. Toplayın sevdiklerinizi, gelin. Gölge burada bekliyor.

Şair de öyle diyor ya, sızlarsa sol yanın, yanarsa için, ağlamak gelirse içinden için için, kısılır da titrer çıkmazsa sesin, elin vicdanında hatırla beni. Vay. Bir kırgın, bir içli bir şarkı sesi duyarsan, bir derin sevda bestesi, ansızın alıp da götürürse seni, adımın, namımın geçtiği yerde hatırla beni.

80'li yılların sonuna gittik beraber bu şarkıyla. Git dedi. O zaman şimdi bir gidiyorum yakışmaz mı? Yani biri git diyorsa durmanın anlamı var mı? Hatta elinden geliyorsa git dedirtmeyeceksin. Şöyle diyeceksin: gidiyorum. Beni de alıp senden. Yine de kalacak bir şeyler benden. Biliyorum. Sakın bir şey söyleme. Senin olsun şimdi hasret. Ufka bakan umutsuz gözler. Her şarkı içinde sızı olsun. Gör nasılmış beklemek. Biliyorum neler neler yaşayacaksın. Avuntular, avuntular, zehir zıkkım. Anılar celladın. Asılacaksın ipsiz dar ağacında. Taburene kimse tekme vurmayacak. Seni düşüren, seni özleyen, gideceğin bir sevenin olmayacak. Artık sevmeye de cesaretin yok. Biliyorum. Ben rahatım. Aldın yükümü. Sen taşı artık kördüğüm. Dudaklarımda en güzel türkü. Şimdi

Konu kadınsa eğer, konu bir evdeki muhabbetse eğer, şunu bir kenara not etmekte fayda var. Evet, kadın ilgiyi ister, güzel sözler duymak ister. Ama kardeşim, sözlerinden önce nasıl yaşadığın ve ne olduğun önemli değil mi? Önce adam olacaksın. Adam gibi seversen, sonrasını emin ol, kadın yüreğiyle, nezaketiyle, güzelliğiyle çözer. Devamı gelir. Sen bir şey demesen de devamı gelir. Ama aslına bakarsan bu karşılıklı, biliyor musun? Kadın tarafından da böyle.

da insanlar var değil mi? Akraba, eş, dost. Onlardan biri şunu dese, haksız değildir biliyor musun? Dese ki, ya da şu şarkıyı dinleyelim de sonra söyleyeyim, önemli. Yaşayan, hayatınızda var olan bazı insanlar, hatta belki sen bile, birazdan söyleyeceklerimi söylüyor olabilirsin ve kimse sana haksızsın diyemez biliyor musun? Birazdan.

0: Şimdi söyleyeceklerim inceden ciğerimi yaktı, yüreğimi yaktı. Beni de böyle geçmişe götüren, biraz içinde kendimi bulduğum bir şarkı vardır. Onu dinleteyim. Üstüne.
1: Arada sırada aklıma geliyor.
0: Sen veya senin hayatındaki biri şunu dese: ya bir gün herkes gibi ben de öleceğim. Ve o gün hiç kimse gelip de mezarımın başına ağlamasın. Ya çok severdik demesin. Çünkü çok sevmediniz. Niye mi? Ben çok geceler öldüm. Ama hiçbiriniz görmediniz. Ben çok günler kaç kere öldüm. Hiçbiriniz başıma gelmediniz. Hayat dostum, herkesin yokluğu, ölümle gelen yokluğu başka yokluklara benzemez.

Sevgili dostlar, bayağıdır dinletmediğim bir şarkı geldi aklıma. Sözleri şöyle: hayatıma bir son vermek istersen, hançere gerek yok, gözlerim var ya. Eğer kalbimden vurmak istersen, kurşuna gerek yok, sözlerim var ya. Vay vay vay. Diyor ki anladım, çare yok be, unutmam için. Her yerde hatıran, izlerin var ya. Bir gün olsun mutlu uyumam için, yastığa gerek yok, dizlerim var ya. O dizleri bulursun.

alasım gelmiyor. Odam benden de suskun. Resmini duvardan indirdiğimden bu yana konuşulacak başka hiçbir şeyimiz kalmamış. Konuşacak kimsem kalmamış. Tablonun asıl olduğu çiviyi bile bir türlü sökemedim hala. Yüreğim o kadarına bile dayanmıyor. Dışarıda adım adım izlendiğim hatıralarından köşe bucak saklanıp geldiysem de hasretinin alev alev tutuşturulduğu bu yangın yeri daha da deşiyor yaram. Yok be. Durmam burada. Anladım ki iflah olmam ben. İnadından vazgeçirmeye çalışsam da gönlümü, kalmam buralarda. Ha çaldın ha çalacağına inandırıp uykularımı kapının arkasında bekletmekten geceleri usandırdığımda yetti artık. Yarına değişir adresim. Ben ne dersem o. Durmam buralarda. Yokluğuna bırakır, çeker gider.

0: Bazen istediğin kadar karar ver ağlamayacağım diye, tutamayıverirsin kendini.
1: Talha Bora Öge, namı diğer gölge, yayında.
0: Bu türkü beni duman eder. Hakikaten severim. Güle gel deydi. Radyo 7'desiniz, Talha Bora Öge'den ayrılmayın.

Bak, duyarsın kimi vardır kuyu kazar, insanlar su içsin diye. Su kuyusu açar, su olmayan yerde hayır için. Kimi de vardır kuyu kazar, insanlar

Şimdi Instagram'da diyor ki, Allah razı olsun kardeşim demiş Hanım Dura isimli hanımefendi. Dualar etmiş. Valla çok teşekkür ederim. Tanımadığımız insanların böyle sevmesi, dua etmesi ne büyük nimet. Diyor ki, Çeşni, sizinle duygularımızla yeni tanıştım. Allah bozmasın, maşallah demiş. Eyvallah. Siz dinlemek güzeldir demiş. Bunu söyleyen adını yazmamış. Siirt'ten bol selamlar abi anneme ve tüm annelere. Ceren kardeşimiz, anne deyince akan sular durur, ellerinden öperiz. Harika mesajlar, çok teşekkür ediyorum. Rabbim layık etsin. Derya Hanım diyor, her gün sizi dinliyorum ve çok ağlıyorum demiş. Bak şu mesaj da çok doğal değil mi? Nerede? Ahmet Canat'a, canını yediğim demiş. Program ekmeği ban ye misali demiş. Bu da güzel. Almanya Köln'den kardeşim iyi ki varsın, seni seviyoruz demiş. Bu arada ablası ilk defa dinliyormuş, Melisa ablası. Aramıza hoş geldin. Ali Talip, selam olsun.

Önemli, çok önemli bir mesele daha var. Sevgili dostlar. Çok mühim bulduğum bir mesele. Söyleyeyim, öyle devam edelim. Ya bilmiyorum, bana katılır mısınız? Şöyle bir düşüncem var. Eğer bir insan sadece parası olan insanları adam yerine koyarsa, eğer biri şu dünyada sadece paralı olanları adam yerine koyarsa, bir gün gelir ona şunu derler: parayla adam oldu.

Malumunuz bozuk para ne yapar? Cebi deler. Ya sürekli bozuk para taşı, bir süre sonra cebinin delindiğini görürsün. Şimdi bozuk para cebi deler de bozuk insan o da kalbi deler. Nasıl ki cepten bozuk paraları harcayıp kurtuluyorsan delikten, kalbindeki delikten kurtulmak için de bozuk insanlardan kurtulacaksın. Evet, tam da böyle.

Bazen acı dinmez, bazen de yağmur. Sevdiğim gülümse, her şey unutulur. Suskunuz bu akşamüstü, hasrete yanmışız, neylersin? Bir gün bu mahzun sevdadan geriye kalırsa, sadece o hüzün kalır. Sen de anladın ki yapayalnızız. Buluşmamız yasak, görüşmemiz uzak. Dönüyor başımız, neylersin? Ah be güzelim, ah be güzelim. İncinmiş bir sesi vardır yağmurun. Yanaklarına vurduğunda hissedersin. Ve bir veda sözcüğü saçlarına titreyen bir öpücükle dokunduğunda, bu anı dondurmaya yetmez nefesin. Bir film sahnesi gibi akar gider ayrılık. Neylersin? Biz zaten hiçbir romanda kendi hayatımıza rastlamadık. Bütün şarkılar bizi yanlış anlatmıştı. Tenha sokaklarda üşüyüp durdu sırtımız. Oysa tuttuğumuz balıkları bile yeniden denize bağışlamıştık. Biz hayata dair hiçbir yanlış yapmamıştık. Ah neylersin? Bazen acı vurdu, bazen de yağmur. Hiç gülmedi yüzümüz, hiç büyümedi gülümüz. Bizi yalnızca akşamlar kucakladı. Biliyorsun sabaha çıkmayan bir yoldu yürüdüğümüz. Bir gün bu öykünün sonuna gelince, ansızın desem ki hoşça kal canım. Unutursun, mecburen unutursun. Yıldızlar söner, bu aşk da biter. Bazı gün hatırlayınca sessiz sessiz ağlarız. Ah, neylersin?

Sevgili dostlar, ne gözlerimiz artık hak etmeyenleri görsün, ne içimiz gitmediği yerlere, içimizin silmediği yerlere bedenimiz gitsin, ne de kıymet bilmeyenler vaktimizi tüketsin. Biliyorum, hepimiz yorulduk artık yarım kalanlardan, gerçeği akşamı bulmayan yalanlardan ve insan olmayanlardan yorulduk artık. Hepimizin istediği aslında sadece biraz huzur. Mevlam ne veriyorsa bundan sonra da şu kalan ömrümüzde bizi bize bırakmasın. O bilir en doğrusu ne, işte bize en hayırlı.

Bazen güzel şeyler de olacak diye düşünüyorum. En güçlü sabrımı giyinip, en sevdiğim yüzümle sabaha gülümseyip ve güzel de bir çay demleyip başlıyorum güne. Ama çoğunlukla yetmiyor içimdeki bu sevgi. Dışarı çıktığımda hayatın çirkinliklerini şirin görmeye yetmiyor. Kısa zamanda tükeniyorum. Kısa zamanda insanlar beni tüketiyor. Ve insanlıktan arta kalanlar. Ve içime baş edemediğim bir yorgunluk doluyor. Her taşın altından bir yılan ve her sözün altından da bir yalan çıkıyor. Ve ne hikmetse hepsi sanki beni buluyor.

Öyle ya, hayatın özüdür dua. İnandığım şey şu: sabah kalktın, kahvaltı, iş, arkadaş, muhabbet, yol, döndün, yemek. Derken gün bitti. Eğer o günü dua etmeden bitirdiysen, gözlerini gece dua etmeden kapamışsan, kocaman bir eksik, kocaman bir boşluk, kocaman bir ziyandasın. İnan, bunun ötesi yok. Ya sen buna inan inanma, bu böyle. Bir de düşünüyorum ya, insan böyle kocaman bir yardım varken, destek varken, bundan neden geri durur ki? Ha, diyeceksin ki unutuyoruz. Ama o kadar lüzumsuz şeyleri gün boyu hatırlıyorsun ki. Ah insan. O zaman şöyle dua edeyim. Bugün programın vedasındaki duam şu olsun: Yaradan, unutmamamız gerekenlerin hafızamızda olmasını, unutmamamızı nasip etsin. Bu konuda bize yardım etsin. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgen varsa, hala bu kardeşin yaşıyorsa, yine buluşacağız az önce söylediğim gibi. O vakte kadar ola ki sosyal medyada bir göz atmak istersen Talha Bora Öge yazman yeterli. Webstandbygölge.com. Radyomuzla ilgili her şey de nerede? Radyo7.com'da. Ve hatırla, dün gitti, yarın daha gelmedi. Ne yap et anı yaşa. Hepimize huzurlu anlar. Talha Bora Öge ben, namı diğer gölgenizden. Şimdilik eyvallah.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.